Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı

dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım, beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrı.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olabilirsin.

boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deriliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
3: Huzurun sesine kulak verin.
2: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Ey Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Allah'ım, günahlarımın küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet. Çünkü günahları ancak sen affedersin.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

0: Vahşi bin Harp radıyallahu anh. Ebu Desme Vahşi bin Harp el-Habeşi radıyallahu anh. Her insanın hayatında bir kırılma noktası vardır. O kırılma noktası büyüdükçe insanın cesareti kırılır ve geri adım atma erdemini göstermesi imkansız bir hal alır. Bir de o kişi Habeşli bir köle ise. Mekke'de her kölenin hayalidir özgürlük. Gece sırt üstü yattığında yıldızlara özgürce bakmak. Gözlerini yumduğunda sadece ama sadece kendi düşlerini görmek. Kureyş eşrafından Cübeyr bir mut'imin kölesi Vahşi bin Harb'in de hayallerini süslüyordu. Uhud savaşı öncesinde Vahşi bin Harb'in hayatının ilk kırılma noktası karşısına çıkmıştı. Cübeyr bin Mut'im, Uhud savaşı hazırlıkları sırasında Vahşi'ye, Bedir savaşında amcası Tuayme'yi öldüren Hamza'yı öldürdüğü takdirde kendisini hürriyetine kavuşturacağını vaat ediyordu. Bedir'de katledilen Haris bin Amir'in kızı da Vahşi'nin azat edilmesi için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza'dan birini öldürmesini istiyordu. Hamza radıyallahu anh'ın organlarından yapacağı gerdanlıkla Mekke'ye döneceğini söyleyen Ebu Sufyan'ın karısı Hint bin Utbe ise Bedir'de babasını, kardeşini ve amcasını öldüren Hamza'yı ortadan kaldıracak kişiye bütün takılarıyla birlikte 10 altın vereceğini söylüyordu. Vahşi, Uhud savaşı için müşrik ordusuyla birlikte Mekke'den yola çıktı. Kureyş ordusundaki kölelerden Vahşi ile Su'ab adındaki kişiler geri hizmette görevlendirilmişti. Uhud'da çatışmalar başladıktan sonra Vahşi bazen bir kayanın, bazen bir ağacın arkasına saklanarak, bazen de açıktan açığa Hamza'yı gözetliyordu. Hazreti Hamza'nın bir kayanın arkasında Siba bin Abdül-Uzza ile çarpışıp onu öldürdükten sonra kendisinin bulunduğu yere yaklaştığını görünce mızrağını fırlatarak onu şehit etti. Bunun üzerine Hint bütün takılarını Vahşi'ye verdi. Bunların yerine Hazreti Hamza'nın ve diğer şehitlerin organlarını gerdanlık ve halhal olarak taktı. Bu savaşta tam galibiyet elde edemeyen müşrikler Hazreti Hamza'nın öldürülmesiyle bir ölçüde intikam duygularını tatmin etmiş oldular. Vahşi, Cübeyr bin Mut'im tarafından azat edildi. Hint de takılarının yanında onu 10 altınla ödüllendirdi. Vahşi daha sonra Müslüman olunca hürriyetine kavuşabilmek için Hamza'yı öldürmekten başka çaresinin bulunmadığını ve Uhud'a sadece bunun için katıldığını söylemiştir. Can almıştı Vahşi bin Harb. Özgürlük kuşuna can verebilmek için can almıştı. Özgürlük beraatını almıştı ama vicdanının kölesi olmuştu artık. Uhud savaşındaki galibiyet haberini Mekke'ye ilk ulaştıran kişi olduğu kaydedilen Vahşi, Hacuğunda bir tepeye çıkarak Mekke müşriklerine savaş hakkında bilgi verdi. Hendek savaşında da müşriklerin safında yer aldı ve bu savaşta harbesiyle Tufeyl bin Num'an el-Ensari'yi şehit etti. Mekke'nin fethinden sonra Taif'e kaçtı. Zira kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarıyla tanınan 10 kadar kişiyle birlikte umumi affın dışında bırakılmıştı. Vahşi, Taiflilerin Medine'ye heyet göndermeye karar vermesinin ardından Dımaşk'a, Yemen'e veya başka bir yere gitmeyi düşündü. Bu arada kendisine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a girenleri affettiği bildirilince Medine'ye gitmeye karar verdi. Saif heyetiyle birlikte yahut yalnız olarak Medine'ye giden Vahşi, Mescid-i Nebevi'de Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman oldu. Vahşi, Resulullah'ın huzuruna çıktığında günahkar olduğunu söyleyerek tereddütlerini ifade edince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim tevbe edip iyi davranışlarda bulunursa şüphesiz o kişi tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner" ayetini okumuştur. Bunun üzerine Vahşi, "Ey Allah'ın Resulü, ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?" deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar" ayetiyle cevap vermiştir. Bununla da tatmin olmayan Vahşi, "Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi dilemez mi bilmiyorum" deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kendi nefisleri aleyhinde haddini aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir" ayetini okuyarak Vahşi'nin bütün endişelerini gidermiş, bunun ardından Vahşi İslam'a girmiştir. Bu sırada Vahşi'den amcasını nasıl şehit ettiğini anlatmasını isteyen Resulullah, onu dinlerken büyük bir teessüre kapıldı. Bununla birlikte Vahşi'yi cezalandırmadı. Sadece amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden gözüne görünmemesini istedi. Allah Resulü ile görüşmesinin ardından Vahşi Medine'den ayrıldı. Hicretin 12. senesinde Halid bin Velid kumandasında Yemame Savaşı'na katıldı ve peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'ı harbesiyle öldürdü. Müseyleme'yi öldürmesine çok sevinen Vahşi'nin Hazreti Hamza'yı öldürmekle insanların en hayırlısının kanına girdi. Müseyleme'yi öldürmekle de insanların en kötüsünü ortadan kaldırdım dediği nakledilir. Ardından Halid bin Velid'le Yermük Savaşı'na iştirak eden Vahşi, Dımaşk'ın fethinde de yer aldı. Bir süre Dımaşk'ta yaşadıktan sonra Humus'un fethine katıldı ve buraya yerleşti. Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in eserlerinde birer hadisi yer alan Vahşi radıyallahu anh, Hazreti Osman devrinde Humus'ta vefat etmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldızdır buyurduğu aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.
1: Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

0: sözün özü.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur. Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
3: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül, saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkır ettiğin gibi, İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Risale-i Nur'dan 6. sözden bahsetmiştik. Tabi tam bitmedi ama devam edeceğiz. Bugün 6. sözden yine devam edeceğim. Yalnız 6. söz neden bahsediyor, özeti nedir, ne mesaj vermek istiyor, ondan başlayalım, daha sonra devam edelim inşallah. Evet, insanın sahip olduğu nefis ve malını Allah'a satmanın, bu 6. sözdeki anlatılması gereken mevzu, yani insanın, sizlerin, bizlerin, hepimizin sahip olduğu nefis ve malını. Nefsimiz var. Yani Cenab-ı Hak bizi yoktan var etmiş, bize nefis vermiş. Her türlü beden vermiş, bedenin içinde bütün cihazatı vermiş, latifeleri vermiş. İşte bunları Allah'a satmanın, yani onun yolunda kullanmasının, bedenimizi, kendimizi, ruhumuzu, kalbimizi, gözümüzü, bütün latifelerimizi onun yolunda kullanmasının ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlatan imani bir ders. 6. söz. Yani şöyle kabul edin, temel mantığı, bir padişah emrindeki iki askere ne yapıyor? Emanet olarak, emanet, bak dikkat edin, çok mühim bu mesele. Emanet, şu anda her şey değerli dinleyiciler, sizlerin bizlere verilen evler, mallar, mülkler, canlar, hayat, ne aklınıza ne gelirse hepsi emanet. Değil mi? Şu gözümüzü yumduğumuzda her şey biter. Behlül Dane bir gün rüyasında diyor ki İbrahim Ethem Hazretlerine, ey kardeşim ben bir rüya gördüm. Hayırdır diyor, deli ne oldu yine? Diyor ki ya bir saltanatım vardı. Her şey, yani o kadar büyük bir saltanatım vardı. Mallar, mülkler, ondan sonra her şey emrimde, askerler vardı, ordu vardı. Millet beni dinliyordu. Yani Behlül Dane İbrahim Ethem Hazretlerine bu şekilde bir rüya anlatıyor. Deli diyor, yine ne yaptın sen diyor, yine ya böyle, çok güzel tabi anlatıyor. Diyor ki ya İbrahim, yani İbrahim Ethem Hazretlerine, ben diyor gözümü açınca o saltanatı kaybettim. İçindeki dağları, ondan sonra dağlar, taşlar, fabrikalar, yatlar, katlar, her şey vardı, hepsini kaybettim diyor. Gözümü açtım, her şey kayboldu diyor. Aynen öyle de ey İbrahim Ethem, sen de şu saltanatını, şu haşmetini ve şu şey, bu kadar her şeye sahip olmanın, mal, mülk, şan, şöhretin var ya, ben gözümü açınca kaybettim, sen de gözlerini kapatınca kaybedeceksin diyor. Ne demek istiyor burada? Yani dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem her şey hayatta dahi, her şey bize emanet olarak verilmiştir. Yani emanet olarak verilen, Rabbimin bize emanet olarak verdiği her şey, dünya ve dünyanın içindeki her şey, onun yolunda kullanmasının ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlatıyor bu imani ders, 6. söz değerli dinleyiciler. Bahsetmiştim dünkü sohbetimde, yani bir padişah ne yapıyordu, emrindeki iki askere emanet olarak içinde fabrika, makine ve silahların bulunduğu birer çiftlik verir. O iki askerden her birine aynı çiftliği verir. Her, o bir çiftlikte, yani o birinci askerin çiftliğinde ne varsa ikinci askerin çiftliğinde o şeyler var ama farklı. Ortamda savaş alanı olduğunda bu mallar her an kaybolma. Savaş alanı, fırtınalı bir savaş muharebesi var ya, savaş var ya. Yani o mallar her an kaybolma veya yok olma tehlikesi altında. Padişah askerlere merhamet ediyor ve onlara bir ferman gönderiyor ve bir zatla gönder, onların anlayacağı bir dilde, ya yani onların yani insanların dilinden anlatan ve onların anlayacağı bir şekilde bir yaver ekremini ve bir ferman gönderiyor. Ne diyor o fermanda? O zat, yaver ekrem yardımcısı, padişahın yardımcısı, diyor ki ey askerler, elinizdeki emanetler emanet. Bak bizim demeyin. Mesela bir insan evde kira
kirada oturur değil mi? O ev ki oturduğu ev, ben oturuyorum diye yıllarca, aylarca, yıllarca oturuyorum diye o ev ona ait olur mu? Değil, kira. Ne yapıyorsun? Kirasını veriyorsun, devam ediyorsun. İşte dünya da öyle, emanet. Her şey sahibi, bütün mahlukatın sahibi, semavat ve arzın sahibi o Allah. Her şey emanet. İşte bu elinizdeki emanetleri diyor, bana satın. Ne demek bana satın demek? Yani benim namıma, benim hesabıma, benim ismim geçsin diyor. Başka sizden bir şey istemiyorum. Ve benim ismim geçerse, benim size verdiğim bu emaneti, benim verdiğimi anlarsanız, benim verdiğimi bilirseniz, onları yine sizin namınıza muhafaza edeceğim. Ve size paha biçilmez bir dünyanın bin sene mesudanı hayatı, huzur veren bir hayat, bin sene huzur veren bir hayat düşünün değerli dinleyiciler. İşte dünyanın bin sene huzur, rahatlık içinde geçen hayattan cennetin bir saati daha

Masraflar sana ait. Acayip bir şey değil mi? Yani bir çiftlikte masraflar padişaha ait oluyor. Ama bütün karlar, bütün her şey de askere ait oluyor. Diyor ki o asker, askere diyor ki padişah, benim hesabıma, benim namıma, benim verdiğimi hatırlarsanız, benim verdiğimi bilirseniz, bu çiftliğin size emanet olarak verildiğini bilirseniz hiç korkmayın. Savaş bittikten sonra tekrar size iade edeceğim. Bütün karlar sizin olacak. Masrafları ben karşılayacağım. Karlar sizin olacak. Acayip bir şey değil mi? Akıllı olan, akıllı bir asker, akıllı bir insan, değil mi? Böyle bir teklifi reddeder mi? İşte birinci asker akıllı, zeki, ileri görüşlü, ferasetli ne yapıyor? Teklifi kabul ediyor. Ve malını padişaha satar. Ey padişahım, bu mal senin ama yine de sen sat diyorsun, ben de sana satıyorum diyor. Ama esasında nedir? O çiftlik emanet. Padişahın askerlere verdiği emanet. Emaneti tekrar ne yapıyor? Yani bu emanet senindir diyor ama padişah o çiftliği onun elinden almıyor. Ama onun bir emanet olduğunu bilmesini istiyor. Böylece malını koruma stresinden o asker, birinci asker, o malı koruması, fabrikaya lazım olan ürünlerin tedarikinin stresinden, masrafından, kaybetme korkusundan ve sorumluluk yükünden kurtulur. Ne kadar güzel, acayip bir, her şey ona ait ya. Sen o çiftlikte rahat rahat yaşayacaksın ama bu benim değil diyeceksin. Bu benim değil. Bu çiftlik bana emanet edildi diyeceksin, o kadar, başka bir şey yok. Ve böylece rahat edersin. İşte eşyaların hakiki sahibi nedir? Padişahtır. O çiftliğin hakiki sahibi padişahtır. Öyleyse ben niye satmayayım diyor. Satmamak akılsızlıktır, bedbahtlıktır. Yani gururdu, kibirdir. Sen mesela, ben şimdi bir evde insan diyor, her zaman bunu misal olarak vereyim. Kirada oturuyorsunuz. Evet, iş yeriniz var, kirada. Ya orada iş yapıyorum, kazanç elde ediyorum diye dediğinizde bu dükkan, bu iş yeri bize ait diyemezsiniz. O nedir? Onun bir sahibi var, ona kira verirsiniz. Aynen öyle de işte birinci asker akıllı olduğundan gereğini yapıyor. Gerçekten teklifi kabul ediyor. Peki ikinci asker? Akılsız, şuursuz, ferasetsiz, ileri görüşte, yani hiç görüşü olmayan, sadece anı yaşayan, bir gün öncesini ve bir gün sonrasını düşünmeyen, bulunduğu saat, dakikayı, saati değerlendirir, yani kendine göre değerlendirmeye çalışan gururlu, kibirli bir asker. Padişahın ona vermiş olduğu çiftliği der ki benimdir der. Onun mu? Değil. Onu ben idare edeceğim der. Edemezsin. Bir fabrika idare etmek kolay mı? İnsan bir evini dahi bazen idare edemiyor, değil mi? Fabrikanın bütün, ondan sonra lazım olan masrafları var, şunu var, ürünler lazım, atlar, onlar, makineler, cihazlar var. Ya sen bunları şey yapamazsın. İdare edemezsin. O ne diyor? Gururlu olduğunda ben idare edeceğim der. Bütün malı tek başına korumak zorunda kalır. Padişah da bunları der ki hadi bakayım koru o zaman. Hadi bakayım çiftliği sen idare et bakayım. Edebilecek misin? Ondan sonra fabrikaya lazım olan ürünler, masraflar, ondan sonra makinelere, cihazlara, atlara, ondan sonra bütün oradaki çiftlikte ne var ne yok her şeye. Onun bütün malı tek başına korumak mecburiyetinde kalır o insan, o asker, gururlu olan asker. Hem dünya zahmetini çeker, dünyevi zahmetini çeker. Hem de emanetleri kaybederse cezaya çarpılır. Ona emanet olarak verilmişti ya. İşte bu iki, altıncı söz bu şeyden bahsediyor. Şimdi bu misallerdeki misal vermiştik ki asker. Değerli dinleyiciler, asker misalde, hakikatte nedir? Bu dünyada yaşayan bizleriz. Sizleriz. Bazen nefsinin malını Cenab-ı Hakk'a satıp ona gerçek manada kul olan ve hakiki manada her şeyin emanet olduğunu bilen, dünyanın fani olduğunu bilen, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazife

Hayırlar çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacak diyerek diyen hoca o kadar aski yani Allah'a nefsini mi malını satan insanlar da var değil mi? Ona kul olanlar çok ama olmayanlar da çok. Şöyle işte demek ki o asker iki asker birinci asker akıllı olan asker ikinci asker gururlu olan asker yani akıllı olan askerler Müslümanlar. Gerçekten Müslümanlar ne yapacak? Şunu her zaman söylüyoruz. Müslüman akıllı olur, Müslüman zeki olur, Müslüman çalışkan olur, Müslüman ondan sonra zengin olur. Ya şimdi bazen zenginlik neden, zenginliği neden Müslümanlara siz uygun görmüyorsunuz? Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çok zengindi. Ama bak düşünün, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çok zengin olmasına rağmen bütün malını mülkünü Allah yolunda kullanmış, bak satmış. Hazreti Hatice validemiz çok zengindi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama her hususta maddi ve manevi yardım etti mi? Etti. İşte bunlar dünyadaki akıllı olan Rabbimin rızasını kazanan askerlerdir. İşte bu asker dediğimiz yani hikayede asker geçiyor ya askerler bu dünyada yani kendinin bütün kainatın her şeyin emanet olduğunu bilerek Rabbime kul olanlardır akıllı olanlar. Akılsız olanlar zaten ben her şeyi bilirim. Ben yaparım. İşte ondan sonra Allah'ı unutur, Rabbimi unutur. Kendi kendini idare edeceğini zanneder ama bir mikroba mağlup olur. Mesela Nemrut bir topal sivri sineğe mağlup oldu. Haydi bakayım. Allah'lık iddia ediyordun. Allah'lık iddia ederken bir topal sivri sineğe mağlup oldun. Beynine girdi ve orada durmadan öterek seni ne yaptı? Yani o Nemrut'u kahru perişan etti. Bir topal sivri sinek ya. Değil mi? Bir firavun düşün. Suda boğuldu. Yani neler daha neler ne kadar misaller var. Öyleyse asker neydi? Akıllı olan bizler Müslümanlarız. Akılsız olan onunla gayrı olanlardır. Allah'a kabul etmeyenler. Bu dünya işte bir kere geldim bir daha yaşamayacağım. Ne varsa işte bu yaşamak istiyorum diyen akılsızlık edenlerdir ikinci asker. Peki padişah kimdir değerli dinleyiciler? Padişah da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yani ne yapmış Cenab-ı Hak? Size diyor iki yol gösterdim. Birinci yol Kur'an yoludur. Birinci yol benim gönderdiğim peygamberlerin yoludur. Birinci yol iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yoldur. İkinci yol nedir? Sol taraf şeytan ve şeytan gibi insanların gösterdiği ve o yolda gidenlerin yoludur. Demek ki o padişah Rabbimiz bizi yoktan var eden, besleyip büyüten Allah'tır Celle Celaluhu. Peki o çiftlikler nelerdir? Çiftlikler var diye çiftlikten bahsediyordu. Askerlere birer çiftlik emanet etmişti her birine. Şimdi mesela bir inanana da inanmayana da, Müslümana da Müslüman olmayana da Cenab-ı Hak bir beden, bir vücut vermiş değil mi? Adam Allah'a inanmıyor ama onun rızkından, vermiş olduğu havadan, gıdadan, her şeyden istifade ediyor. Mesela ama bu bir imtihan ayrı mesele. Onların Cenab-ı Hak azabını daha da çok artırıyor. Yani şükretmedikçe azap artıyor. Şükretmedikçe azap artıyor. Mesela şunu kabul edin. İsrail ve misyonerler, Siyonistler ve İslam düşmanları değil mi? Ama hepsinin aklı var, zekası var, şuuru var, bedeni var, kalbi var, latifeleri var, var da var. Bak çiftlik var yani. Bir beden düşün, bir beden. Onların bedeninde de 100 trilyon hücre var. Bizim de vücutlarımızda 100 trilyon hücre var. Ama Müslümanlar Rabbime kul olmak istiyor. Nefsinin malını ona satıyor. Müslüman olmayanlarsa Rabbimi inkar ediyor, satmıyorlar. İşte değerli dinleyiciler, emanet verilen çiftlik Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara verilen çiftliktir. İnsanın gözü, göz bir emanet. Bundan bahsedeceğiz. Kulağımız, aklımız, kalbimiz ve bütün hayatımız bize nedir? Hem bize hem Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara emanettir. Değil mi? Peki satan ne yapıyor?
Bana satarsanız Bismillahirrahmanirrahim innallaha iştara minel müminine enfüsehum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. İnnallaha iştara, Allah satın alır. Enfüsehum, onların nefislerini, ve envalehum, onların mallarını, ne karşılığında? Bi enne lehumul cenneh, cennet karşılığında satın alır. İşte Allah'a satmanın kazançları, malın fanilikten kurtulur. Yani diyoruz dünya madem fanidir diyoruz ya, o fani olan ebedileşir. Her şey. Her şey ebedileşir. Çünkü Rabbimin yolunda giden her şey ebedidir. Dünyada geçici olan gençlik mesela. Şimdi 50-60-70 yaşındaki olanlara sorun bakayım. Zaman bundan 50 sene önce, 70 yaşındaki bir amcamıza soralım. 50 sene önce neydin? Gençtim. 20 yaşındaydım, askere gittim, silah kullandım, eğitim yaptım, işte şöyle yaptım, böyle yaptım, anlatır. Ama geçti. Geçti değil mi? Mesela bir hacı teyzeye soralım. 60 yaşında, 70 yaşında bir hacı teyze. 50 sene öncesi. Rabbim onu çok güzel bir kız olarak mesela çok güzel yaratmış. Gençliği var. Ve etraftaki ondan sonra delikanlılar onu istiyor. Ya şu kızla biz evlensek, işte adaplıdır, edeplidir, terbiyelidir, mahirdir, çok güzel iş bilir, ondan sonra her cihette Allah'ını tanır, peygamberini tanır diye, ama 20 yaşında genç, dinamik değil mi? Geçici olan gençlik. Ne oldu teyze? Şimdi 70 yaşa işte evladım geçti gitti. Çünkü geçicidir. Gençlik geçici, çocuklar geçici. Geçici, fani. Peki mal mülk? Bir abi tanıyorum ki görüşüyoruz. Çok zengindi. Yani maneviyatı güzel elhamdülillah. Ama malı mülkü de çok güzeldi. Yani mesela bir kurslara veyahut da bir Kur'an kursuna veyahut da herhangi bir şeye yardım edildiği zaman trilyonları verirdi. Vardı da verirdi. Zengin. Ama Allah onun elinden ne yaptı? İmtihan için aldı. Ve öyleleri çok. Zengin olup da tekrar maaşa düşen, emeklilik maaşına düşen insanlar var. Ha, ne demek istiyorum? Böyle olsun istemiyorum. Ama onların zenginlikleri kıyamete kadar devam eder. Çünkü onlar öyle zenginliğe alışmışlar. Yardım ederler, merhamet ederler. Ellerindeki, avuçlarındaki ne varsa her şeyi yine vermeye çalışırlar. Ama cimri insanlar fakirken zengin olsa onların da cimrilikleri mezara kadar devam eder. Rabbim inşallah cimri olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. İşte malın fanilikten kurtulması, gençlik dedik ya, gençlik. Ey insanlar, zamanı da gençtiriz. Bunu mesela belli bir yaşta olanlara söylüyorum. 50, 60, 70 yaşında olanlara söylüyorum. Zamanda gençtiniz. Nerede kaldı gençliğiniz? Geçti gitti. Peki malı mülkü olup da ondan tekrar Rabbim alıp onu imtihan edenler, malınız mülkünüz nerede? Hani emlak zenginliğiniz vardı. Daireler vardı, yatlar, katlar, arabalar vardı. Nerede? Hepsi gitti. Veyahut da gözünüzü yumunca hepsi gider. Arkada da evlatlarınız varsa kavga da ederler miras için. Etmeyenler de olur. Ayrı mesele. Yani gençlik, mal, mülk, ömür, her şey, ama her şey geçici. Her şey fani. Öyle mi Cemal abi? Her şey fani. Her şey geçici. Mal, mülk, ömür. Ondan sonra ne aklınıza ne geliyorsa dünyada sahip olduğunuz her şey geçici. Ama her şey geçici olduğu için bırakalım mı? Hayır. İşte diyor ki o geçici olan mallarınızı, mülkünüzü, vücudunuzu, gençliğinizi, her şeyinizi benim namıma hareket ediniz, benim namıma kullanınız. Ben sizin ömrünüzü ebedileştiririm. Fani olan ömrünüz ebedi olur. Malınız, mülkünüz zekat hükmüne geçerse, ondan sonra sadaka hükmüne geçer. O malınız, mülkünüz de öbür tarafta karşılığını kat kat alırsınız. Yeter ki benim olduğunu bilin, benim verdiğimi bilin diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah yolunda harcandığı için ebedileşir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın harcadığı gibi.
Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha'nın harcadığı gibi işte bu şekilde ebedileşir malımız, mülkümüz, ömrümüz. Yoksa hiçbir ehemmiyet kalmaz. Hepsi dünyada kalır ve cezasını çekersin. Mesela diğer taraftan yüksek dedik ya değerler satılan şeyler diyoruz ya işte birden bine çıkar falan filan. İnsan kendi başına sıradan olan organları göz. Mesela bir harama bakmasa göz, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bire bin yazıyor, bazen beş bin, yedi bin yazıyor, o kadar yani. O bak gözün şey veriyor, Cenab-ı Hak ona göze bir şey veriyor, sevap yazdırıyor. Yani o çifle ne geliyor değerli dinleyiciler? Çiftliğe sanki mal mülk yeni alınmış şeyler gibi o çiftlik daha da güzelleşiyor. Göz, kulak, her şey öyle düşünün değerli dinleyiciler. Yani demek ki insanın kendi başında sıradan olan organları, gözü, kulağı, kalbi, dili Allah'ın rızasına uygun kullanıldığında değerleri birden bine belki birden bir milyona çıkar. Onu Allah bilir. Değil mi? Gittik mesela Kabe'ye inşallah Cenab-ı Hak sizlere nasip eder. Kabe'de bir vakit namaz kıldınız. Yüz bin vakit, yüz bin rekat hükmünde. Bak bir rekat, yüz bin rekat oluyor. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bana da satarsanız, benim namıma kullanırsanız sizin her şeyinizi artırırım. Gözünüzün sevabını artırırım, kulağınızın sevabını artırırım, kalbinizin sevabını artırırım, artırırım da artırırım. Sizi cennete layık bir insan hükmüne, cennete layık hükmüne gelirsiniz. Cennete ait olursunuz. Yani Allah'ın rızasına uygun kullandığımız takdirde bütün azalarımızın, organlarımızın değerleri birden bine belki de daha fazla katlanır değil mi? Sorumluluk hafifleşir. Ya hayatın getirdiği ağır yükler var, sıkıntılar var. Deriz ya ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir cennet bir baharı halk etmek nedir? Cennet halk etmek bir bahar kadar ona kolaydır. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona rahattır. Öyleyse hayatın getirdiği ağır yükler var. Hastalıklar var. Belalar, musibetler, seller, afetler, ondan sonra ne bileyim aklınıza ne geliyorsa. Yani hayatımızın yaşadığımız müddetçe başımıza gelecek, başımıza gelecek o kadar ağır yükler olur ki eğer Rabbimize dayanırsak hasbunallah ve ni'mel vekil dersek o yükler ve endişeler Cenab-ı Hak kulun kendi zayıf omuzlarından alır, kaldırır. Vicdani bir huzur sağlanır. Değil mi? Ama Allah'ı tanımasak, Rabbimizi bilmesek, her şeyden bir sıkıntı, bir sivri sineğin ısırmasından, bir bitin, bir pirenin ısırmasından, bir köpeğin, bir her şeyin, ya insanların böyle konuşmalarından, her şeyden azap, ızdırap duyar. Değil mi? İşte değerli dinleyiciler, Rabbimize kul olursak, nefsimizi ve malımızı Cenab-ı Hakk'a satarsak, ya kısacası sorumluluğumuz hafifler. O çiftlikte ne diyor padişah diyordu ya. Çiftlikte masraflar bana ait. Oh ne kadar güzel. Kar sana ait. Oh o daha güzel. Karlar diyor ya. Ondan sonra idare benim. Sen idare edemezsin. Her türlü en güzel şekilde idare edeceğim. Çünkü savaş var. O savaştan ben senin o çiftliğini koruyacağım. Tekrar oradaki bütün her şeyin karını sen alacaksın. Zararlar bana ait, masraflar bana ait, ondan sonra idare bana ait. Yani sen sorumluluğunu alma, sen yeter ki burada bu çiftlik bana emanettir de ona göre yaşa. Her şey padişahındır de. Fabrikalar padişahın, makineler padişahın, atlar padişahın, her şey padişahın de ya. Sorumluluğunu hafiflet. Yani gururlu asker gibi mal benimdir, kendi mülkümü kendim idare edeceğim deme. Mal senin değil, mülk senin değil, o çiftlik senin değil, kendi mülkün değil, kendin idare edemezsin, kendi kendini muhafaza edemezsin. Lehül mülk, umumen Rabbimindir. Biz hem onun mülküyüz, bak bizler bütün insanlık, hem de onun memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz değil mi? Öyleyse onun namına hareket edeceğiz.
Yani sorumluluğumuz hafifleyecek.

gidecek. Neye benzer? Bir gemiye binen iki insana benzer. Biri omuzuna alır yükü. Gemiye bindiği halde o yükü omuzundan bırakmaz. Ama öbürü ne yapar? Omuzundaki yükü bırakır, üzerine oturur. Oh, ayak ayak üstüne, bir de çay içer, rahat eder. Der ki benim omuzumdaki yük bana yük. Ben bunu gemiye bırakırım, rahat ederim. Öbürü ne yapıyor? Hem gemide gemi hareket ediyor, hem de omuzunda yük. Ya kardeşim, sen akıllı mısın, akılsız mısın? Gemi gidiyor, bırak şu omuzunu. Yok, o şey yük benim, kimseye vermem. Ben yükü taşırım. Taş o zaman. Ne yapar bu sefer? Kaptan da bu hırsız mıdır der. Bu nedir? Bu araştırır, senin hakkında ceza verir. Belki seni gemiden atar, belki seni denize atar. Gel omuzundaki yükü gemiye koy, benim gibi rahat et. Aynen öyle de biz şu dünyayı bir gemi olarak kabul edin. Çünkü saniyede 30 kilometre hızla feza denizinde yüzüyor bu dünyamız. Cenab-ı Hak bize de her türlü ağır yükler var, yok mu? Gerçekten var. Yükler var, imtihanlar var. Annemizi bizden önce kendi huzuruna alıyor, babamızı alıyor, evlatlarımızı alabilir. Biz gideriz. Yani ağır yükler, endişeler. Ondan sonra bir gün sonra ne olacak? Aç mı kalacağız? Ondan sonra yememiz, içmemiz, susuz mu kalacağız? Savaşlar başladı gibi. Yani hayatın getirdiği ağır yükler ve endişeler, kulun kendi zayıf omuzlarından kalkar Rabbime kul olur isek, nefsimizi ve malımızı Cenab-ı Hakk'a satarsak, vicdani bir huzura kavuşuruz. Evet değerli dinleyiciler, bu şekilde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizi imtihan ediyor. Onun rızası dairesinde hareket edeceğiz. Onun rızası dairesinde hareket ettiğimiz zaman her şey güzel olacak değerli dinleyiciler. Ne yapalım, ben şimdi size güzel bir eser gönderelim. O eserden sonra dersimize, sohbetimize devam edelim. Bu güzel eser şu anda bizleri kimler dinliyorsa, kimler Radyo Nida'nın Nida'yı açmış 107.3'te ise, bütün dinleyicilerimize gelsin değerli dinleyiciler. Allah'tı kalbim.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, programımız devam ediyor. İşte ey insanlar, işte ey akıllı ve akılsız olanlar. Akıllı olanlar kimler idi? Müslümanlar, sizler, bizler, hepimiz. Akılsız olanlar, Allah'ı tanımayan ve vermiş olduğu nimetlerin inkar edenler. İşte şu misali bir dürbün değerli dinleyiciler. Hakikatin yüzüne baktığımızda, az önce de bahsettiğim gibi, o padişah, ezel ebed sultanımız Rabbimizdir. Bizi yoktan var edendir. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise bizim hayatımız. Yani şu cesedimiz, vücudumuz ve içindeki sahip olduğumuz her şey. Yani ruhumuz, kalbimiz, latifelerimiz, o çiftlik. Yani şu anda çiftlik Cenab-ı Hak hepimize vermiş. Müslüman olana da vermiş Cenab-ı Hak bir beden. Müslüman olmayan da vermiş. Müslüman olanlar da yiyip içiyor ve aynı zamanda şükrediyor, değil mi? O nimetlerin Rabbimden geldiğini biliyor. Ama öbürü de yiyip içiyor. İşte ben çalıştım, ben ettim, ben kazandım diyerek her şey benimdir diye gurur kibir yapıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, o da Yaver Ekrem vardı ya, Yaver Ekrem ise peygamberimiz ve bütün peygamberler. Peygamberimiz ve aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberler. O ferman peygamberimizin elindeki peygamberimize indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim? O fermanda hepimize, size, bize, herkese, bütün insanlığa ne diyor? Ey insanlar! اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى Allah satın alacak, satın alır. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ inananlardan satın alır. اَنْفُسَهُمْ onların nefislerini ve اَنْوَالَهُمْ onların mallarını. بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ve o dalgalı muharebe işte nedir? Cennet karşısında satın alır diyor. Ve savaş meydanı vardı ya, savaş meydanı, o da nedir? Şu dünyadır ve dünya yüzüdür. Seller, afetler, her şey var. Gece, gündüz, ondan sonra fırtınalar, değil mi? İşte bunlar bize ne veriyor? Akıllı olanlara, akıl şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açıyor ya akıl. Aklı iyi kullanırsak, akıl diyor ki, yani şöyle bir fikir veriyor size, bize. Yani aklı başında olan insana, hepimizin aklı başında değil mi? Bize diyor ki şöyle bir fikir veriyor akıl. Madem her şey elinizden ve elimizden çıkacak, doğru mu? Öleceğiz. Küllü nefsin zaigatül mevt. Her nefis, her can taşıyan, her nefis taşıyan mutlaka ölecektir. Öleceğiz. Öyleyse her şey elimizden çıkacak. Malımız varsa, mülkümüz varsa, gayrimenkulumuz varsa, arabamız varsa, yatımız, katımız, her şeyimiz varsa elimizden çıkacak. Çıkacak mı? Çıkacak. 2 kere 2 4. Var mı 5 diyen? Bazen 5 diyen de çıkıyor. O ayrı mesele de. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, gözümüz yumulacak, gözümüz yumulduğunda, gözümüzü yumduğumuzda her şey arkamızda kalacak. Bize göre kaybolacak. Ama eğer Allah yolunda kullanmışsak kaybolmayacak. O ayrı mesele. Akıl ne diyor? Diyor ki akıl, acaba ebediyete şu fani malımızı ve ömrümüzü, fani mallarımızı ve ömrümüzü ebediyete tebdil etmek, değiştirmek çaresi var mı? Bunlar niçin verilmiş? Geliş güzel verilmemiş. Yani durup dururken bu kadar ya güzellikler, her şey verilmiş. Öyleyse bunları ebedileştirmek, bakirleştirmek çaresi yok mu? Akıl düşünüyor, tefekkür ediyor. Ne diyordu Kur'an? Hemen Kur'an'dan işitiyoruz. Kur'an diyor ki, semavi sadayı Kur'an, hepimize diyor ki, hepimize emrediyor ki Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de, evet var, ebedileştirmek, ebedi hale getirmek, fani malımız ve ömrümüzü ebedileştirmek çaresi var. Hem de nasıl var biliyor musunuz? Kar içinde, karlı bir surette var. Güzel ve rahat bir çaresi var. Hemen sorduk, sorarız değil mi? Aklı olan sorar. Nasıl? Nasıl? Nedir? Öyleyse çaresi. Çaresi nedir diye sorduğumuzda akıl soruyor. Hemen cevap. Ne yapacağız? O emaneti, o çiftliği kim vermiş ise tekrar o çiftliğin sahibine çiftliği satmak. Satmak. Tamam, ben satıyorum. Bu çiftlik senin. Ya Rabbi, bu beden senin, bu mal senin, bu mülk senin, lehül mülk. Mülk umumen onundur, senindir ya Rabbi, sana aittir. Biz senin mülkünüz, hem de memlükünüz. Sen bize sahipsin, hem de biz senin köleniz. Ne dersen emreder yaparız. O zaman Cenab-ı Hak bizi bu çiftliğe kar içinde, kar. Çiftliği elimizden almıyor ha. Kar içinde kar yükleyerek o çiftliği bize emanet, tekrar emanet, ebedi şekilde. Bu sefer bu dünyada emanet ama öbür tarafta da ebedi verecek. Ebedi o çiftlik senin olacak diyor. Peki birinci kar neydi? Fani, geçici olan mal ebedi olacak. Bu dünyada sana emanet, bu dünyada sana kirada ama ahirette senin, ebedi senin, o çiftlik senin olacak. Hayat senin olacak. O gözün, yani göz bu dünyada ne kadar sevap kazanmışsa gözün gördüğü yere kadar bütün nimetler senin olacak. Kulakların duyduğu güzellikler senin olacak. Kısacası dünya kadar bir cennet sana verilecek. Yani fani mal, geçici mal ebedileşecek. Çünkü benim yolumda sarf ederseniz ben ebediyim. Yani baki olan Zat-ı Zülcelal'a verilen, ebedi zatın, ebedi zata verilen, yani ebedi olan, fani olmayan bir zata verilen ve onun yolunda sarf edilen ömür ne yapar? Ebedileşir. Ebedi ömrümüz olur. Ebedi meyveler verir. O vakit ömür dakikalarımız, saniyeler, yani saliseleri, saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri, haftaları, günleri, haftaları, ayları, yılları düşün. Ne yapar? Adeta tohumlar gibi bir tohumu yere, toprağa atarsın. Bir tohumdan, bazen başaktan 700 tane, 1000 tane tohum çıkar. Bir incir çekirdeğinden binlerce incir, değil mi? Yani adeta tohumlar gibi çekirdekler hükmünde kabuklar çürüse de ağaç olur, meyve verir değil mi? Allahu Ekber. İşte ne kadar böyle bir yani geçici mal ebedileşir. Bu birinci karımız. Biz Cenab-ı Hakk'a kul olursak, kendimizi ona, onun emrine göre hareket edersek, göndermiş olduğu zatın, iki cihan güneş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba ederek hayatımızı sürdürürsek, fani ömrümüz, fani mallarımız ebedileşir, ebedi olur. Bu birinci kar. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır. Evet, değerli dinleyiciler, ikinci kara geçmeden şu tanıtımı dinleyin.
0: Değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı

Mesela değerli dinleyiciler, az önce dinlediğiniz tanıtımı, mesela kurban. Şu anda Afrika'da gerçekten o kadar ihtiyacı olan insanlar var ki bizler burada rahat rahat huzur içinde hayatımızı sürdürürken onlar ihtiyaçlarını mücadele ediyorlar. İşte her biriniz mesela bir küçük baş için veyahut da büyük baş için bir küçük baş alırsanız veyahut da bir büyük başa hissesine girerseniz onları sevindireceksiniz. İşte bak, hayatınız, her şeyiniz bakileşir. Onun yolunda sarf ederseniz Cenab-ı Hak sizin malınıza, mülkünüze, size yani ne yapar? Değerli dinleyiciler, bereket ihsan eder. İşte ikinci kar neydi? Değerli dinleyiciler, ikinci karımız cennet gibi bir fiyat veriliyor. Cennet öyle ucuz değil. Cehennemde lüzumsuz değil. Evet, ikinci karda duralım. Cennet gibi bir fiyat. Her zaman söylüyoruz. Yani ona kul olursak, ona asker olursak, onun yolunda sarf edersek ömrümüzü, Cenab-ı Hak cennet gibi bir fiyat veriyor. O da yani şu fani ömrümüz, gerçi dünyada cennet gibi hayat yaşayanlar var. Bir de dünyanın 1000 sene huzur içinde yaşadığınız 1000 sene bir hayatı, cennetin 1 saatine kâfi gelmeyen bir hayatı verecek. Bu dünyada cenneti yaşıyor mu zannedersiniz, ederiz ama öbür taraftaki cenneti gördüğümüzde dünyanın 1000 sene mesudana hayatını unuturuz. İşte Cenab-ı Hak bize, ona kul olursak, asker olursak, akıllı olursak, Müslüman olursak, Müslümanca yaşarsak cennet gibi bir fiyat verecek Cenab-ı Hak. Rabbim hepimize o cenneti lütfetsin, nasip eylesin inşallah.

0: Evet, şimdi üçüncü kârda bırakalım. Üçüncü kâr dediğimiz zaman, değerli dinleyiciler, her azamızın, hasselerimizin kıymeti birden bine çıkar. Mesela her zaman söylüyoruz ve dinliyorsunuz, akıl bir alettir. Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırırsak aklımızı, kötü bir alet olur, sıkıcı, bunaltıcı bir alet olur ki, ne yapar? O sıkıcı, bunaltıcı olduğu için, geçmiş zamanın bu elemlerini hep bizim yanımıza, aklımıza getirir, beynimize yükler. Gelecek zamanın korkulu günlerini, işte aç kalacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, işte kıyamet kopacak, savaş olacak, olacak her türlü böyle hadiseleri gözünün önüne getirir. Yine o da başımıza yükler. Muzur bir alet olur. İşte her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bir insan neden içki içer, bir insan neden alkol kullanır? İşte geçmişteki elemleri, gelecekteki korkuluları hep başına yükler, atamaz, satamaz, güvenmez. Yani gururlu, kibirli ya, ben kendime sahibim, ben kendimi idare ederim der ya, işte Allah'ı unutur ya, bu sefer ne yapıyor o insan? Günahı açıktan işleyen insanlar bu aklın tacizinden, işte necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun sen ya, necisin, necisin sen. Sen başıboş değilsin ama başıboş gibi hareket ediyorsun. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsun. Ondan sonra her türlü sıkıntı, her türlü yükleri, belaları, musibetleri ben kendim hallederim diyorsun. İşte bu tacizden kurtulmak için sarhoş olur, durmadan içer. İçer, içer, içer, içer, sızar. Uyanınca der ki, akıl, yine akıl var ya başında. Ya sen necisin ya? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Ne, sen buraya içmeye mi geldin? İçmek için mi geldin der akıl. Bu sefer yine o soru sordu ya, ondan kurtulmak için yine içer. Yine içmeye devam eder. Veyahut da yine sızar, sızar, sızar, ayıldıktan sonra yine akıl. Akıl başta bir yere gitmemiş. Akıl ona ne diyor? Ey insan, ben sana demedim mi? Sen necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Sen başıboş değilsin. Buraya içmek için gelmedin, eğlenmek için gelmedin. Veyahut da kalkar, içkiyi bırakır, eğlenceye koşar, değerli dinleyiciler. Yani bu sefer gider, eğlenir. Diskoteklerde, barda, barda, pavyonda, daha değişik yerlerde eğlenir. Sabaha kadar çılgınca eğlenir. Hem içer hem eğlenir, hem içer hem eğlenir. Ama yorulur neticede. İnsan bu, can taşıyor. Bir kenarda, bir kıyıda, bir köşede yine akıl der ki, ey insan, sen içmeye ve eğlenmeye, böyle sarhoş olmaya mı geldin? Sen necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Der, yine içer, yine eğlenir. Yani kısacası değerli dinleyiciler, nereden geldiğini, nereye gittiğini, ne olduğunu bilmediği için, necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine cevap vermediği için, işte insanların içme sebebi bu. Eğlenme sebebi bu. Hiç gördünüz mü ki ben necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine cevap veren Müslümanları barda, pavyonda içki içerken gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü onlar maliki, yani hakiki sahibini bulmuşlar. Her şeyin emanet olduğunu anlamışlar. Her şeyi ona teslim etmişler. Yani keder bırakmışlar, keyfini çekmişler. Ama Allah'a kul olmayanlar ne yapıyor? Kederi bırakmamışlar, keder üzerine çekmişler. Keyif yok, ızdırap var, içki var, kumar var, şu var, bu var, eğlence var. Var da var. Çünkü kendini Allah'a satmamışlar. Demek ki akıl şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ama açmasını bilmek lazım, aklı kullanabilmek lazım. İşte bununla birlikte ne yapıyor Cenab-ı Hak? Akıl sahibini eğer güzel bir şekilde kullanırsa, akıl sahibini ebedi saadete hazırlar. Akıl kendi bünyesindeki, yani o vücutta, o vücudu, o cesedi, o çiftliği ne yapar? Ebedi saadeti taşır akıl. Güzel kullanırsak. Ya ben neciyim? Elhamdülillah Müslüman şeyim. İnsanım, neticede Müslümanım. Bu dünyaya ibadet için geldim. Her şey emanet. Tekrar ona döneceğim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tekrar ona döndürüleceğiz der ve Rabbir Rahim'ini razı eder ve aklı da güzel kullanır. Aklı güzel kullandıysın, Cenab-ı Hak da ebedi saadet kapısını ona açar der dinleyiciler. Evet, şimdilik bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Saat reklamlardan sonra da kısa bir şekilde de umre programımız olacak. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Evet, tekrar sevgiler, saygılar efendim. Umre'den bahsedeceğiz, umre yolcularından bahsedeceğiz. Eğer isterseniz gelin asr-ı saadete, saadet asrına, Ceziretül Araba, Arap Yarımadası'na gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı vazife başında görüp ziyaret edelim. Şu anda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vazife başında elhamdülillah. Zaten öyle olmasa ümmetinde öyle bir disiplin var ki iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Hemen söylendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem söylüyoruz. Hadislerden ve sünnet seniyesinden böyle bahsedildiği zaman insan böyle mükemmel bir şekilde onu yapmak istiyor, değil mi? İşte biz de o adaya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gidelim. Baktığımızda içi güzel, ahlaki güzel bir peygamber, bir insan. Ve cemali suret, dünyanın en yakışıklı, en güzel insanı. Mümtaz, seçilmiş bir zat, iki cihan güneşi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu ziyaret, kimi ziyarete gittiğimizi iyi bilmemiz lazım değerli dinleyiciler. Yeryüzü bir mescit onun için, bizim için, hepimiz için. Yeryüzü bir mescit değil mi? Mekke bir mihrap. Bütün insanlık, bütün Müslümanlar nereye yöneliyor? Kabe'ye, değil mi? Mekke. Mekke bir mihrap. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlere, evliyalara, asfiyalara ve bütün Muhammed ümmetine ne yapıyor Müslümanlara? Manen düşün. Sanki namaz kıldırıyor, değil mi? Mekke bir mihrap, Medine bir minber, elbette bir caminin, yeryüzü mescidinde bir bu mescit varsa mescidinde bir mihrabı vardır. İşte Medine bir minber. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oradan İslam dinini anlatıyor. Hem yaşıyor hem yaşatıyor. Medine bir minber, o bürhan-ı bahir, açık delil olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, ya bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar, bilir misiniz nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Necisiniz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Aklınızı başınıza alınız, hitap ediyor. Benim Rabbimin benim vasıtamla göndermiş olduğu ahkamlara ve hükümlere kulak veriniz, yaşayınız, yaşatınız. Hitap ediyor bütün beni Adem'e. Yani bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ne kadar peygamber var ise, bir rivayete göre 224 bin, bir rivayete göre 124 bin peygamberin reisi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyanın seyyidi efendisi. Bütün evliyalar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın neslinden gelmiyor mu? Seyyid. Seyyidler, seyyidler ordusu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın neslinden gelenlere seyyid, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın neslinden gelenlere de şerif denir. İşte seyyidler ordusu. Elhamdülillah. Bütün böyle peygamberlerin reisi, evliyaların seyyidi, efendisi. Şöyle kabul edin değerli dinleyiciler, bütün enbiyalar toplanmış, halka kurmuş peygamberler yani. Bütün evliyalar o peygamberlerle birlikte, sahabeler hakeza, tabiunlar hakeza, o yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelen bütün o mübarek insanlar,
bir halkaya zikir kurmuşlar. Allah'ı zikrediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikran kesîrâ. Ey iman.

Kay Zikrin Ser Zakiri Başkanı, işte böyle bir zatı inşallah nasip olursa 1 Temmuz'da değerli dinleyiciler, 1 Temmuz ayında Umre'ye gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizden sonra ibadet, Kabe'ye gidiyoruz. Mekke. 1'e 100 bin, Medine'de 1'e 1000, Mekke'de, Kabe'de 1'e 100 bin sevap kazanacağız. Ticaret elde edeceğiz. En büyük ticaret nedir diyor? İnsanların Allah'a kul olmasında en büyük ticaret ve en büyük şeref Allah'a kul olmak ve Allah'a asker olmak. İşte en büyük ticareti yapmaya gidiyoruz. 1'e 100 bin. Mesela bir tavaf yapıyoruz. 1 şavt 100 bin şavt. 7 şavt da bir tavaf oluyor. 700 bin şavt yapmış oluyor. Allahu ekber. Nasıl bir ticaret değil mi? Ve o müminler için, sizler için büyük bir şeref. Hepimiz için büyük bir şeref. İşte böyle bir yere, böyle bir mekana düşer Allah için kutsal yollara. Ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kimi yeni gider, kimisi eski. Eskilere buradan, yani gidenlere. Bizimle beraber bu sene gitmiş olanlara 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval, Ramazan ayında umreye giden tüm dinleyicilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Onlar düşmüşler, gitmişler o kutsal yollara. Onlar ne güzel yolcudur, onlar ne güzel misafirdir. Onlar ne güzel Allah'ın misafirleridir. Kimi yeni gitmiş, kimi eski. İşte ne güzeldir o Allah'ın misafirleri, umre yolcuları. Kalpleri heyecandan nasıl da tekliyor? Allah Allah. Bu yolculuk, bu manevi yolculuk, kutsal beldelere yolculuk, sorumluluk yüklüyor insana değil mi? Yani oraya gittiğimiz zaman memleketimizdeki kötü alışkanlıklarımız olabilir. Yani sevmediğimiz alışkanlıklarımız olabilir. Onları terk etmek öyle bir sorumluluk yüklüyor. Umre yolculuğu sorumluluk yüklüyor değerli dinleyiciler. Sorumluluk, mesuliyet. Döndüğünüzde ve döndüğümüzde elimizden geldiği kadar her türlü şer ve şerirlerden uzak duracağız. Bu bir imtihan. İmtihanı kazanmak için gayret sarf edeceğiz. Düşer Allah için kutsal yollara. Düştünüz, gittiniz, gördünüz. Ziyaret ettik Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Önce geriden sonra girdik. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Daha sonra Hazreti Ebubekir. Esselamu aleyküm ya Ebu Bekir. Esselamu aleyküm ya emirel müminin Ömerül Hattab. Hepsini ziyaret ettik. Gitmeyenler inşallah gider ziyaret ederler. Bu gidenler, daha önce gidenler, düşmüşler Allah için kutsal yollara. Onlar ne güzeldir, ne güzel yolcudur, ne güzel Allah'ın misafiridir. Onlar umre yolcusu. İşte yeni gidenler ve eskiden gitmiş olanlar. Ne güzel yolcudur onlar. Ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kalpleri heyecandan nasıl da tekliyor. Hele bir de İsmet Hocam önde gidiyor. Anlatıyor, ey umreciler, ey Allah'ın misafirleri, başınızı eğin. Daha böyle Kabe'ye gidiyoruz. Ondan sonra valizlerimizi otele yerleştirdik. Lobide buluştuk. Hadi bakayım, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Kalplerimiz nasıl da heyecanla tekliyor değil mi? Hele giderken, yani yeni gitmiş olan bir umrecimizi düşünün. Kabe'yi ilk defa görecek. Kalpler küt, Allah Allah böyle hızlı atmaya başlar.
Acayip bir şey değil mi?

Olsun, hocalarımız önde, yine öyle kabul edin. Gidiyorsunuz, başınız yere eğmişsiniz. Kabe'nin karşısına geldiğinizde hocalar, başlarınızı kaldırınız. Yapmış olduğunuz şu ana kadar ibadetleri ve her türlü duaları, bu Kabe'yi görür görmez dua ediniz. Çünkü Rabbim Kabe'yi görür görmez yapmış olduğumuz her türlü dualarımızı kabul ediyor. Şeksiz şüphesiz Allah'ın izniyle. Hele o yeni gidenlere şöyle bir baksanız var ya, gözyaşları sel alıyor. Kalpleri nasıl da tekliyor değil mi? İşte bu yolculuk, değerli dinleyiciler, sorumluluk istiyor, sorumluluk. Tabii ki sorumlu olan umrecilerimizi, bu umre yolcularımızı Ravza, Kabe, Zemzem bizi bekliyor. Ravza-i Mutahhara'da 2 rekat namaz kılmak, cennette 2 rekat namaz kılmak gibi Rabbim nasip eylesin, lütfeylesin inşallah. İşte Ravza, Kabe, Zemzem hepimizi, gidecek olanları bekliyor, sizi bekliyor. Ne güzel yolculuk, ne güzel yolculuk değil mi? Umre yolculuğu, ne güzel yolculuk. Rabbim nasip eylesin inşallah. İbret alalım her şeyden. Her şeyden ibret alacağız. Tavaf ederken, umre yaparken, sa'y yaparken. Sa'y yaparken Hazreti Hacer validemiz düşüneceğiz. O çırpınmış. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya koşmuş. Ne için? İsmail Aleyhisselam'a bir şeyler bulabilmek, su bulmak için, su. Biz ne yapıyoruz? Elimizin altında en güzel sular içiyoruz. Hacer validemiz, İsmail Aleyhisselam daha çocukken susuz kalıyor. Yemeksiz kalıyor. Safa'dan Merve'ye koşuyor. Merve'den Safa'ya koşuyor. 7 defa. Yani değerli dinleyiciler, ibret alacağız. Ya sa'yı neden yapıyoruz? Sa'yı neden yapıyoruz? Tavafı neden yapıyoruz? Tavafı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, peygamberler yapmış. Rüknü Yemani'den Hacerül Esved'e gelirken bütün melekeler Cebrail Aleyhisselam başlarında, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar ve edhilnal cennete ma'al ebrar ya azizü ya gaffar ya rabbel alemin ya erhamer rahimin ya ekremel ekremin ya mucibet davat istecib dua ya Allah diyoruz. Ya umrecilerimiz aklıma geldi şimdi. Orada hep beraber. Ya Allah, ya Allah. Allahümme la tuhruçna minet dünya illa ma'aşşehadeti vel iman diyoruz. 1. şaftımızı tamamlayıp 2. şafta devam ediyoruz. İşte değerli dinleyiciler, bu yolculuk sorumluluk istiyor. Yani tavaf ederken böyle bir Kabe'nin etrafında dönmek olarak düşünmeyin. Bütün zerreler, seyyaratlar, cennette Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz bir böyle şey etrafında tavaf ederken aynı tavafı onlar istemişler. Ya Rabbi böyle bir şey, işte Cenab-ı Hak Kabe'yi merkeze gönderiyor. Bu şekilde tavaf edeceksiniz. Zerreler ne yapıyor? Sağdan sola dönüyor. Zikrediyor bütün kainat. Yani bütün kainatın zikrini yapıyoruz tavaf ederken. Değil mi? Zerreler, küreler, atomlar, o atom zerrecikleri hepsi ne yapıyor? Aynı o Kabe'deki tavaf esnasındaki dönmeleri dönüyorlar derdini. O şekilde dönüyor. Biz kainatın zikrini temsil ediyoruz tavaf ederken. Yani ibret alacağız her şeyde. Öyle onlar döndü, ben de döneyim. Onlar 10 döndü, ben 20 döneyim. Yok. Bir dön. Bir kere dön ama ibretli, böyle düşünerek, tefekkür ederek dönersek 1 saat tefekkür, 1 sene ibadet. İbret alacağız her şeyden. Rabbim kim? Bu Rabbimin evi. Buraya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavaf etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayak basmış. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayaliyle, ruhuyla ne yapacağız? Tavaf edeceğiz, umre yapacağız. Elinde tesbihimiz, dilimde zikrimiz. Öyle. Zaten İsmet hocama buradan selam gönderiyorum.
Yani tesbihleriniz elinizde yüzük gibi olacak. Hiç düşürmeyeceksiniz. Çünkü giderken beri gelirken otelden Kabe'ye, Kabe'den otele giderken boş durdurmuyor. Hocalarımız boş durdurmuyor. Özellikle mesela İsmet hocam biz olalım, Mesut hocamız olsun. Yani salavatlar getirerek, tekbirler getirerek, telbiyeler getirerek boş durmadan o şekilde bir hayat, o şekilde bir umre. Zaten Kabe dediğimiz zaman ibadet yapıyoruz. Derdi her şeyimiz ibadet olacak. Çünkü bire 100 bin, hadi bakayım şimdi bir rekat namaz kılın, 100 bin nerede bulacaksın Türkiye'de veyahut da bulunduğunuz belki Kabe haricinde? Bulamayız. O zaman onu güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Elimizde tesbihimiz, dilimizde zikrimiz. Ah ne kadar güzel bu umre. Ne güzel bir yolculuk bu umre yolculuğu. Yani diyoruz ki hiçbir zaman değerli dinleyiciler, hiç yani siz kendinizi yitirmeyin. Orada kendimizi bulacağız. Kendimizi kaybetmeyeceğiz. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Bir kalp kırmak 1000 tane Kabe'yi yıkmaktan daha tehlikeli. Kabe taştan yapılmış. Ama o kalp var ya, kalp, o Allah'ın misafirler olan o umrecilerimizin kalpleri, kırmayalım. Kırmak için mümkün mertebe kaçalım ya. Yani biz kendimizi orada yitirmeyeceğiz. Kendimizi bulmaya gidiyoruz. Sen seni yitirme sakın orada. Aşkla yanmak gerek. Hem de o orada, o takvayla. Karayolu bitti şu an. Ne yapacağız dönerken havada? Ne güzel yolculuk. Umre yolculuğu değil mi? İşte değerli dinleyiciler, bunlara çok dikkat edeceğiz. Yani geçmişimizi düşüneceğiz, geleceğimizi düşüneceğiz. Dünkü gün geçti, bugün yaşıyoruz. Yarına elimizde bir senet yok, çıkamayacağız. Böyle düşüneceğiz. Kabe'den ayrılırken yapmış olduğumuz ibadetleri, geçen Şaban abiye buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir araya geldiğimizde, hadi Mehmet dedi, bir daha dedi, bul bakayım 100 bin sevap nerede bulacağız? Kabe yok karşımızda, Kabe'nin yanında değiliz. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Haydi bak. Nasıl yapacağız? İşte 100 bin o büyük ticaret elde etmek istiyorsak, o şeref elde etmek istiyorsak, yolculuğa gitmişsek ve gitmek istiyorsak hazırlanacağız. Hazırlanacağız değerli dinleyiciler. Hazırlanacağız. Dünya yayılsın inşallah İslam'ın nuru. Kabe'den ayrılmaz kıbledir yönümüz. Ayrılır mıyız? Oradan cesedimiz gelse bile ruhumuz, kalbimiz hep orada. Kabe kalbimizde. Hep televizyonlarda izlerdik değil mi? Resimlerde görürdük, kitaplarda okurduk Kabe'yi. Ah derdik, bir görsek diye içimiz sızlardı, içimiz geçerdi böyle. Ama Kabe'yi ilk gidenler, o görenler var ya, Kabe'yi gördüklerinde öyle de özlemişler ki gözlerinde yaşlar. Ve Kabe'yi görüyorlar, tavaf ediyorlar ve bütün dualarını, ya Rabbi Kabe'nin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul et diye dua ederler. Biz de aynı şekilde, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Sanki Kabe'yi gördük. Dua ediyoruz ki öyle kabul edin. Kabe karşımızda. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından Kabe hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Akıl bali olduğumuzdan bugüne, bugüne kadar ve bundan yaşayacağımız son anımıza kadar ya Rabbi yapmış olduğumuz tüm günahlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul kabul eyle ya Rabbi. Tekrar tekrar ya Rabbi Kabe'ni ziyaret etmeyi bizlere ve gelecek olanlara nasip eyle, lütfeyle, ihsan eyle. Ya Rabbi Kabe hürmetine, ya Rabbi bizleri zelil eyleme. Bizleri rezil ve rüsvay eyleme. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi annemizin, babamızın, evlatlarımızın günahlarını affeyle. Namaz kılmayanlar varsa namaz kılmalarını nasip eyle ya Rabbi. Oruç tutmayanlar varsa oruç tutmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi hastalarımız varsa hastalarımıza şifa. Dertli kulların varsa dertlerine derman ver ya Rabbi.
İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize derman, boşluk kullarına boşlarını eda etmelerini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hayatımızda ve iş yerimizde ve işlerimize bereketler ihsan eyle. Hayatımızı hayırlı eyle. Uzun eyle, hayırlı ve uzun eyle ya Rabbi. Tekrar tekrar Kabe'ye gelmeyi, tekrar tekrar Kabe'yi tavaf etmeyi bizlere nasip eyle, lütfeyle ya Rabbi, lütfeyle, ihsan eyle Allah'ım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Düşer Allah için kutsal yollara, ne güzel yolcudur umre yolcusu, kimi yeni gider kimisi eski, ne güzel yolcudur umre yolcusu diyor. Bugünlük bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, yapmış olduğumuz duaları dergah izzetinde kabul eylesin. 1 Temmuz'da umremiz var, grubumuz var elhamdülillah. Yazılanlar, yazılmak isteyenler acele etsinler. 1 Temmuz'da inşallah bu şekilde orada güzel şekilde o kutsal yollara gidelim. Umre yolcusu olalım. Çünkü ne güzel yolcudur umre yolcusu. Umre yolcusu olalım. Peygamberimizi ziyaret edelim. Kabe'yi tavaf edelim. Umreler yapalım. İbadetler yapalım inşallah hep beraber diyoruz. 1 Temmuz'da umreye gideceğiz. Grubumuz var, hazırlanıyor. Yazılıyorlar. Yazıyor inşallah. Gitmek isteyenler de yazalım. 0540 224 1073'ü arayacaksınız. Tekrar ediyorum. 0540 224 1073'ten umre için bizleri arayabilirsiniz. Tabii kurban reklamlar var. Kurban daha günü var. Kurban kesmek isteyen, Afrika'da kestirmek isteyenler arasınlar. 0500 43 224 0108 arasınlar kurban için. Ya bu fırsatı da kaçırmayın. Kurban zamanında kurban kesilir. Umre zamanı gelir, umrelere gidelim. Şimdi haç zamanı değerli dinleyiciler. Her şeyi değerlendirelim. Ya Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar söylüyorum. Ne güzeldir yol. Ne güzel yolcudur umre yolcusu. Ne güzel yolcusunuz. O yola gitmek ne kadar güzel bir, değil mi? Ne kadar güzel bir sevap, ne kadar güzel bir yolculuk. Rabbim o yolculuğu bizlere, sizlere nasip eylesin. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim, el mütekebbir. Kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar. Her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin, güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım. Ey affedenlerin en yücesi olan Afü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, İmanıma yakin ver. Kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
3: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der: biz Resulullah'ın bir mecliste 100 defa "Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin" dediğini sayardık. Ebu Davud, Vitir 26'ya 1516, Tirmizi, Deavat 38'e 3434.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Nida Radyo Nida.
0: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii,
0: Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
8: Nida Radyo Nida.
9: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
8: Nida Radyo Nida.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
12: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
0: Nida Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana zihninin labirentlerinde kaybolmaya meyilli bir varlık olarak yaratılmıştır. Ancak modern çağın getirdiği bilgi kirliliği ve bitmek bilmeyen hız tutkusu bu doğal eğilimi bir hastalık boyutuna, yani aşırı düşünme problemine dönüştürmüştür. Bugün milyonlarca insan yatağına yattığında tavanı izleyerek geçmişin pişmanlıklarını ve geleceğin belirsizliklerini birer dev gibi büyütmekte, ruhunu adeta kendi düşüncelerinin hapishanesine mahkum etmektedir. Oysa İslam medeniyeti bu zihinsel dağınıklığı dindirecek en güçlü ilacı 1400 yıl evvelinden bizlere sunmuştur ki bu ilacın adı tevekküldür. Tevekkül sadece Allah'a bıraktım demekten ibaret basit bir kelime değil. Bir ruh disiplini, bir zihin mimarisi ve kalbin mutlak bir sükunetle en yüce makama bağlanmasıdır. Aşırı düşünme aslında insanın kendi cüzi iradesini, Allah'ın külli iradesinin önüne geçirme çabasından, her şeyi ben kontrol etmeliyim yanılgısından doğar. Bizler, hayatın her detayını en ince ayrıntısına kadar planlayıp kusursuz bir sonuç beklediğimizde, aslında sırtımıza bir insanın taşıyamayacağı kadar ağır bir yük olan ilahi takdirin sorumluluğunu almaya çalışıyoruz. İşte bu yükün altında ezilen ruh, kaygı ve anksiyete olarak bildiğimiz modern zaman hastalıklarına düçar olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca karşılaştığı her zorlukta, bizlere bu dengenin nasıl kurulacağını en ince detayına kadar göstermiştir. O, Bedir'de de, Uhud'da da, Hendek'te de askeri dehasını kullanmış, stratejisini kurmuş, önlemini almış, ancak sonuç ne olursa olsun, Rabbine olan güveninden bir milim bile sapmamıştır. Bu duruş, modern psikolojinin kontrol edilebilirler ve kontrol edilemezler ayrımının en mükemmel örneğidir. Zihnimizin içinde sürekli yankılanan o ya şöyle olursa soruları aslında kalbin tevekkül kalesinden dışarı sızdığını gösterir. İnsan zihni doğası gereği boşlukları sevmez ve belirsizliği bir tehdit olarak algılar. Gelecekte ne olacağını bilmemek bizleri sürekli yeni senaryolar üretmeye iter. Ancak bu senaryoların %90'ı hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz sadece zihnimizde kurduğumuz hayali canavarlarla savaşarak enerjimizi tüketiriz. Bu noktada durup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman Allah'tan dile," hadis-i şerifini tefekkür etmek gerekir. Bu öğreti, zihnin odağını olaylardan ve ihtimallerden çekip müsebbibül esbab olan, yani sebeplerin yaratıcısı olan Allah'a çevirir. Aşırı düşünen insan, sebepler deryasında boğulan insandır. Tevekkül eden insan ise sebeplere sarılan ama sonucun denizini Allah'a bırakan insandır. Bu ayrım fark edildiğinde, zihindeki o gürültülü sesler yerini yavaş yavaş derin bir huzura bırakır. Çünkü bilir ki, kendisi için takdir edilen rızık onu bulacaktır. Ecel saati bellidir ve başına gelecek her musibet aslında bir arınma veya bir imtihan vesilesidir. Bu bilinçle kuşanan bir ruh, dünyevi hiçbir fırtınanın sarsamayacağı bir kaya gibidir. Aşırı düşünmenin bir diğer tetikleyicisi de mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkusudur. Modern dünya bizlere hata yapmanın bir son olduğunu, her zaman en iyisi olmamız gerektiğini ve başarısızlığın kabul edilemez bir ayıp olduğunu fısıldar. Bu baskı altında ezilen birey, her adımını atmadan önce 1000 kez düşünür ve nihayetinde düşünmekten eyleme geçemez hale gelir. Oysa İslam tasavvufunda ve sünnet-i seniyyede insan, nisyan ile malul, yani unutmaya ve hata yapmaya açık bir varlık olarak tanımlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip tövbe eden bir kavim getirirdi." buyurarak insanın mükemmellik iddiasını en baştan reddetmiştir. Bu, hata yapmayı teşvik etmek değil,
insanın acziyetini kabul ederek rahatlamasını sağlamaktır. Aşırı düşünme, bu acziyeti kabul etmeyen bir nefsin çırpınışıdır. Nefis, her şeyi mükemmel yaparak kendini ispat etmek ister. Tevekkül ise nefsi aradan çıkarıp, faili mutlak Allah'tır diyerek tüm başarıyı ve sonucu ona atfeder. Bu durum, kişiyi başarının kibrinden koruduğu gibi, başarısızlığın yıkıcı depresyonundan da korur. Zira netice ne olursa olsun, bir mümin için hayırdır.

Geceleri uykusuz bırakan o düşünce döngülerini kırmak için İslam'ın önerdiği en pratik yöntemlerden biri de anda kalmaktır. Bugün Batı dünyasının mindfulness adıyla pazarladığı bu kavram aslında namazın ta kendisidir. Namaza dururken ellerimizi kulaklarımızın arkasına atıp dünyayı geride bıraktığımız o tekbir anı zihnimizdeki tüm sekmeleri kapatmak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözümün nuru olarak tanımlarken aslında zihinsel bir arınmadan da bahsetmekteydi. Namazda sadece Fatiha'ya, sadece rükuya, sadece secdeye odaklanan bir zihin aşırı düşünmenin o dağınık enerjisini toplar ve merkeze getirir. Eğer bir insan namazdan sonra hala aşırı düşünmeye devam ediyorsa o namazın ruhuna tam olarak nüfuz edememiş demektir. Çünkü gerçek bir secde, tüm dertleri, tasaları ve yağ olursaları Allah'ın huzuruna bırakıp oradan kuş gibi hafifleyerek kalkmaktır. Bu hafiflik, psikolojik bir illüzyon değil, ontolojik bir gerçektir. Zira kainatın sahibiyle kurulan o bağ, dünyanın tüm yüklerini birer toz zerresine dönüştürür. Tevekkülün yanlış anlaşılması, yani hiçbir şey yapmadan bekleme hali aslında aşırı düşünme kadar tehlikeli bir uçtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen bir bedevinin devesini salıverip Allah'a tevekkül ettim demesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önce deveni bağla sonra tevekkül et buyurması İslam'daki sebep sonuç ilişkisinin temelidir. Aşırı düşünen kişi, deveyi bağlar ama düğümün çözülüp çözülmeyeceğini, ipin çürük olup olmadığını, birinin ipi kesip kesmeyeceğini düşünmekten devenin yanından ayrılamaz. Tevekkül sahibi ise ipi sağlamca bağlar, düğümünü atar ve ben üzerime düşeni yaptım, artık bu deve Allah'a emanettir diyerek işine gider. İşte bu işine gidebilme özgürlüğü, İslam'ın insana sunduğu en büyük lütuftur. Zihnimizdeki o bitmek bilmeyen checklistleri tamamladıktan sonra üzerini çizip o konuyu kapatabilmek ruh sağlığının en temel şartıdır. Kapatılmayan her dosya zihnimizde RAM belleği tüketen gereksiz programlar gibi çalışır ve bir süre sonra sistemin çökmesine neden olur. Sosyal medyanın ve modern hayatın bizlere dayattığı kıyaslama kültürü de aşırı düşünmeyi besleyen en büyük canavarlardan biridir. Başkalarının hayatlarını kusursuz sanıp kendi hayatımızdaki pürüzleri birer felaket gibi görmek bizi sürekli nerede yanlış yapıyorum sorusuna hapseder. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçümsememeniz için daha uygundur buyurmuştur. Bu tavsiye zihinsel bir vites değişimidir. Odak noktasını eksik olandan var olana çevirmek şükür mekanizmasını çalıştırır. Şükür başladığı yerde aşırı düşünme biter. Çünkü şükreden zihin elindekilerin kıymetini bilir ve onları korumaya odaklanır. Şikayet eden ve sürekli düşünen zihin ise hayali kayıpların yasını tutar. Kalbi bu dengeye oturtmak sadece manevi bir kazanç değil, aynı zamanda dopamin ve serotonin dengesini de koruyan biyolojik bir gerekliliktir. Aşırı düşünmenin bir diğer boyutu da insan ilişkilerindeki acaba ne demek istedi çıkmazıdır. Bir arkadaşımızın bir sözünü, bir bakışını saatlerce analiz etmek, altında gizli anlamlar aramak bizi sosyal bir anksiyeteye sürükler. İslam ahlakı bu konuda hüsnü zan, güzel zanda bulunmak ilkesini getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların içini açıp bakmakla mükellef olmadığımızı, zahire göre hükmetmemiz gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Eğer bizler karşılaştığımız olayları ve sözleri hüsnü zan süzgecinden geçirirsek, zihnimizdeki o gereksiz analiz yükünden kurtuluruz. Belki kastı o değildi. Belki o an morali bozuktu diyerek konuyu kapatmak
zihni yormak yerine onu dinlendirmektir. Su-i zan, kötü zan, aşırı düşünmenin yakıtıdır. Hüsnü zan ise onun söndürücüsüdür. Kalbini selamette tutmak isteyen, zihnini bu güzel zanlarla meşgul etmelidir. Tevekkülün zirve noktası, rıza makamıdır. Rıza, gelen her şeye eyvallah diyebilme sanatıdır. Bu, pasif bir kabulleniş değil, aksine çok güçlü bir irade beyanıdır. İnsan, başına gelen olayların ardındaki ilahi senaryoyu göremeyebilir. Bizler, bir kitabın sadece bir sayfasını, hatta bir cümlesini görüyoruz. Oysa Allah kitabın tamamını görüyor ve yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarını kaybettiğinde, Taif'te taşlandığında veya açlıktan karnına taş bağladığında gösterdiği o muazzam sükunet, işte bu rıza makamının sonucudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Peygamber olarak Muhammed'den razı oldum diyenin imanın tadını alacağını müjdelemiştir. İmanın tadını alan bir zihin, dünyanın geçici telaşları içerisinde boğulmaz. O bilir ki, bu dünya bir gölgelenme yeridir ve hiçbir gölge kalıcı değildir. Psikolojik olarak overthinking, genellikle kişinin kendi hayatının başrolünde sadece kendisinin olduğunu sanmasıyla ilgilidir. Ben yaparsam olur, ben yapmazsam mahvolur düşüncesi, ego merkezli bir dünyadır. İslam ise bize, La havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet ancak Allah'ındır cümlesini öğreterek bizi bu ego baskısından kurtarır. Bu cümle, zihinsel felç geçiren bir insan için bir çıkış kapısıdır. Gücün kaynağının kendisi olmadığını anlayan insan, başarısızlık korkusundan da kurtulur. Zira o sadece bir memurdur, görevini yapar ve neticeyi sahibine bırakır. Bir memur, kurumun geleceğini düşünmekten uykusuz kalmaz. O sadece mesai saatleri içindeki görevinden sorumludur. Bizler de bu dünya hayatının birer memuru gibiyiz. Vazifemiz kulluktur. Dünyanın gidişatını omuzlarımızda taşımak değil. Bu bölüme kadar işlediğimiz konuları toparlayacak olursak, aşırı düşünme bir zihin israfıdır. Zamanın israfı olduğu gibi, düşüncenin de israfı vardır. Hiçbir yere varmayan, çözüm üretmeyen, sadece ruhu yoran her düşünce israftır ve İslam, israfın her türlüsünü men etmiştir. Bunun yerine tefekkür gelmelidir. Tefekkür, aşırı düşünmenin aksine yapıcıdır, ilahi sanatın inceliklerini görmeyi sağlar ve insanı huzura kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir saatlik tefekkür, bin senelik nafile ibadetten hayırlıdır buyururken, bizleri zihnimizi boş işlerden çekip varlığın hikmetine odaklamaya davet etmiştir. Eğer zihnini durduramıyorsan, onu faydasız senaryolardan çekip, Allah'ın isimleri üzerinde düşünmeye, yarattığı harikaları seyretmeye veya onun kelamı olan Kur'an'ı anlamaya yönlendir. Zihin boş kalmayı sevmez. Sen onu hayırla meşgul etmezsen, o seni şerle ve kaygıyla meşgul eder. Sonuç olarak ey gönlü yorulmuş ve zihni dağılmış kardeşim, bil ki senin üzerinde titreyen, seni senden daha çok düşünen bir Rabbin var. O sana şah damarından daha yakınken, senin uzaklardaki hayali korkularla hırpalanman, onun rahmetine sığınmamanın bir sonucudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına bakarsak, onun sık sık, Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım dediğini görürüz. Keder gelecek korkusudur, hüzün geçmiş acısıdır. Her ikisi de aşırı düşünmenin meyveleridir. Bu duayı diline pelesenk et ve zihnini bugüne, bu ana, şu anki kulluk vazifene odakla. Yarın henüz doğmadı, dün ise çoktan öldü. Elinde sadece an var ve o anı da tevekkülle, şükürle, zikirle süslemek senin elinde. Zihnindeki o karanlık sesler bağırdığında onlara hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyerek cevap ver. Göreceksin ki sen Allah'ı vekil tayin ettiğinde o senin işlerini,
senin hayal bile edemeyeceğin şekilde yoluna koyacaktır. Ruhun dinlenmeye, kalbin genişlemeye ve zihnin durulmaya başladığında anlayacaksın ki, asıl özgürlük her şeyi kontrol etmek değil, her şeyin sahibine teslim olmaktır. Rabbim bizleri kendi başımıza bırakmasın, zihnimizi hikmetle, kalbimizi sekineyle rızıklandırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam tevekkül ikliminden bizlere de bir damla nasip eylesin. Unutma, en karanlık gece bile güneşin doğuşuyla biter. Senin zihnindeki karanlıklar da iman ve tevekkülün nuruyla aydınlanacaktır. Sabret, dua et ve en güzel vekil olan Allah'a güven.

alıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yer oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında haşa dönüyor. Gönül sofrasında haşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
6: Bursa ve çevresi için öğ-

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّ

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: şey'en vesi'a rabbi kulle şey'in ilme efela tetezekkerun.
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz?" dedi.
0: وَكَيْفَ

0: الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
1: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yesa'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

0: وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
0: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ

Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.

0: من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: مُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir. Ve

İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

0: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

0: Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ

Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: لَهُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiş.

Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi, mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan,

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Mehmet Esmer yayında. Adamsın Mehmet Esmer.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. 14.14 şu anda saatler. Bugün de yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. Çalışan herkese kolay gelsin, hayırlı işler, çok selamlar. Son 8 gün kaldı efendim Kurban Bayramı'na. Nasip olursa kurbandan önce, Kurban Bayramı'ndan önce yola çıkacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Afrika'ya gideceğiz. Orada sizlerin vekalet ve emanetlerini yerlerine ulaştırıp inşallah geri döneceğiz. Sizler de vekaletle kurban kestirebilirsiniz. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan detaylı bilgi alabilir, vekaletinizi verebilirsiniz efendim. Nida ile kurbanlarınız duaya dönüşsün. İsteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan sizlerin seçmiş olduğu eserler yayında olacak.
1: Dost kervanı.

program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dost Kervanı.
1: Program devam ediyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar, Allah kolaylık versin. Şu an çalan eseri kim söylüyor? Ey benim sultanım, güzel Allah'ım. Rica etsem paylaşır mısınız demişler. Aleyküm selam. Barekah seslendiriyor efendim. Ellerim Sema'da, eserin adı.

Selamünaleyküm Hu Mevlam adlı eseri istiyorum. Allah yolunuzu açık eylesin, kurbanlarımızı kabul eylesin. Hayırlı günler. Ben mesajı yazarken eser çalmaya başladı demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, sizden rica etsem Ey Gözümün Nuru Mekke adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Hangi eser o? Aşkın menbaından Medine Cennet Bahçesi oğlum Hüseyin için istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. 0543-224-0108 Bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

Medine Cennet Bahçesi adlı eser şimdi sıraya alacak. 0543 224 0108, bu numaradan sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kalpler

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Devam ediyor efendim program, bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108.
1: Bu can sana hayran. Bu
0: kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Mesut Biçim'den Muhammed'e, Muhammed'e Can Ahmet'e adlı eseri çalar mısınız? Sorgun bebeğe çalışanlarına gelsin demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler.
1: Sana hayran.
0: Muhammed'e, Muhammed'e Can Muhammed'e. Mesut Biçim'in öyle bir eseri var, bir bakayım. Mesut Biçim.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni saate geçiş yapıyoruz. Birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız.
1: Dost kervanı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Nida. Radyo Nida.
9: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
1: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
8: Nida Radyo Nida.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. 107.3 frekansında Radyo Nida'dan. Muhatabını sıcacık ve huzurlu hissettiren bir takım ruhlar der ki, her zaman bir yolu vardır, iman varsa imkan vardır. İşte o insanlarla karşılaşmak, güneşin insan haliyle tanışmaktır. Belki de en güzel yollar, en kıymetli insanlar, en olağan imkanlar bir seher vaktinde keşfedilir. Yusuf Güney'den Seher Vakti adlı eseri tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demişler. Hayırlı günler efendim. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. Sizler de yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı. 15.13 şu anda saatler.

0: karşı Allah bana yeter. Mahluklara karşı Halik bana yeter. Rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Yebusul haya. Dost kervanı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamber

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
1: Bir ayet, bir hadis.

0: dost kervanı.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: 100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Beş mağazasıyla olacağı bir çevresinde sizlere hizmet veriyor Bilenler.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Kıymetli dinleyenler, program sonundayız. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii,
0: Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
8: Reklamları dinlediniz.

Seni yazdım bugün. İnceden dokuduğum sözlerimi satır satır. Uzanan çığlıklarımın ahengini dinledim. Ve sustum. Seni yazdım bugün. Yazdıklarımın arasında buldum seni. Sıradanlaşan yalnızlığımda sevdim. Seni yazdım bugün. Ellerim mahkum. Yüreğim seni arar şimdi. O en derin sızıdır içimde. Ve sustum. Seni yazdım bugün. Çorak bir çölde buldum seni. Susuzluğa hasret bakan gözlerin. Cümleler biterken yine seni yazdım bugün. Yarına açılan pencereden baktım. Yoktun. Üç nokta koydum hep. Tamamlanamayan kelimelerin sonuna. Ve sustum. Seni yazdım bugün. Gönül koyuma yanaşan sen misin yoksa? Kalemlerin sustuğu gün. Evet, işte o gün unuttum seni. İçimde yalnızlığın hüznünü taşırım. Sabahın ilk ışıkları vurur solgun çehreme. Aydınlık olur mu bilinmez. Karanlık bahçemin güle çalan rengi. Artık penceremde kuşlar beklemiyor. Bir tutam sevda kokarlardı onlar. Kanatlarıyla yanağıma dokunurlardı usulca. Sabahın ilk ışıkları vurur solgun çehreme. Gönlümde yalnızlığın zemheri soğuğu var şimdi. Günün ortasında seyre dalar umutlarım. Gelir mi bilinmez kır çiçeklerinin ufka bakan gözleri. Artık bahçemde güller bitmiyor. Başını öne eğen bir dal gibiyim şimdi. Avucum dikenli bir yol. Günün ortasında seyre dalar umutlarım. Ve ben yalnızlığın tam ortasındayım şimdi. Akşamlarım uykuya dalar. Bilinmezlik yolundayım. Yıldızlar beni çağırıyor bak. Yalnızlığımı da alıp göğe çıksam, koklasam, kokum gelir mi bilmem. Ruhum inceden inceye çağlayan bir ırmak. Bedenim gözyaşıyla yıkanmış, sağanak sağanak. Ve ben yalnızlığın tam ortasındayım şimdi. Bir gün daha geçti hayatından. Belki bir gün daha geçecek. Bir bak hayatına. Ömrün geçecek. Ömrün geçecek. Zerre zerre hissediyorum hayatın bedenimi saran, çevreleyen, etrafımda dönen nefesini. Bazen sıkıntılıyım diyorum, bazen üzülüyorum, bazen yokluğa gitmek istiyorum. Aklımın düşüncelerimi bir sarmaşık gibi sardığını hissediyorum. Karanlık bir odanın içine hapsedilmiş, gözleri görmeyen bir ama gibi. Ya sonra, tüm dertleri bir kenara bırakıp kendimi düşünüyorum. Kendimi düşündükçe bedenimi saran bir huzur hissediyorum. Kendimi düşündükçe beni var eden sanki kan damarlarımda dolaşıyor ve şu kelimeyi fısıldıyorum içimden. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Huzur. Uzak değil aslında. Tam yanı başında. Bir nefes çek ve o nefesi tüm zerren hissetsin. Sonra nefesini ver. Verirken bir de Allah de içinden. Bırak, dünya onlara kalsın. Beşerin seni üzdüğü kadar varsın bu dünyada. Unutma. Gelip geçtiğin bu dünyada üzülmenin seni daha çok üzeceğini aklından çıkarma. Bir gün daha geçti hayatından. Belki bir gün daha geçecek.
Bir bak hayatına can. Ömrün geçecek. Dünya, bir çocuğun masumca bakışı gibi bakar etrafına. Sessizdir. Konuşamaz ama anlarsın kulak verirsen sessizliğine. Sen ne anladın dersen anlatayım. Dünya der ki, ben gelip geçici bir han. Sen de yolcusun ey insan. Anlamsız olanı anlamlandıran sensin aslında. Unuttuğun bir şey var ey insan. Geldiğin yeri unuttuğun. Bak, ben aciz, kendine bile faydası olmayan ve biçare kendi etrafında dönen bir mahluk. Sense akıllı ve en üstün yaratılan. Birçok kere Allah, kainatın yegane kitabı Kur'an-ı Kerim'de "Ne de az düşünüyorsunuz, akıl etmez misiniz?" buyurmadı mı? Ben düşünemem belki ama gör artık bastığın körpe toprağı. İnsan der ki, ey dünya, sen gelip geçici bir han, bense yolcuyum. Evet, anlamsızı anlamlandırmak görevim aslında. Ama unuttuğun bir şey var. Evet, imtihan. Yanlış duymadın, imtihan. Bu handan ne yolcular geçti, geçiyor da. İnce bir çizgide yürür gibi. Birçok kere Allah, kainatın yegane kitabı Kur'an-ı Kerim'de "Görenle görmeyen bir olur mu?" der ya. Acaba ben gören bir göz müyüm? Yoksa halen önünü göremeyen bir çare kalmış avare. O an nefes bitti, can gitti. Bir kafesteyim sanki. Sanki beni çağırıyor. Duyar gibi oluyorum. Ya sonra bir göz açıp kapattığımız kadar olduğumuzu düşünüyorum. Bir pamuk ipliği dünya. Bir var, sonra yok. Ne garip değil mi? Çiçeğin suya gülümsemesi, el açıp beklemesi, derinden bir ah çekmesi. Bir kafesteyim sanki, ucunu göremediğim bir dala tutunmuş gibiyim. Evet, beni çağırıyor. Duyar gibi oluyorum. Sabahı olmayan bir güneşin ardından yeniden başlıyorum. Hüzün çarparsa bir insanın yüreğine, bir rüzgar eser de vurursa sıcaklığı penceresine, inemezse o kör kuyunun en derinine, benliğine eyvah dediğinde ya sesi kesilirse, sesi sesine karışmıştır belki de. Dedim ya, bir rüzgar eser de vurursa sıcaklığı, aç pencereni ey dost. Uyan o en güzel geceye. Kokusunu alıyorum. Bir meltem esintisinin saf havasında nefesim. Nefesime karıştığı an, işte o an öldüğümü hissediyorum. Geliyorum. Benliğim arkamda. Ruhum semanın en derininde. Bak, sessizliğin şarkısını dinle. Fısıldaması bile huzurca. Gece, uykunun en saf hali gece. Bulamadığını bulmanın adıdır gece. Sessizce. Bir şeyler yazmak isteseydim, dalından koparılmış çiçekleri yazardım. Sessiz çığlıklarını duyar gibiyim. Bak, ne de mahzundur oysa nazenin. Ruhumun yanına ruhunu koydum oysa. Geri dönmeyen bir çift göze hasret. Yine bir hüzün sardı yüreğimi. Bir şeyler yazmak isteseydim, önce gökyüzünün maviliğini çizerdim yüreğime. Bulutların ahengini seyretmek. Uzun uzun bakmak. Nereye gittiğini bilmeden. Sevgimin yanına bir tutam gül koydum. Günün ömrü kadardır ömrüm. Ve bir damla daha düşer, derin bir yaranın
en derinine. Gökyüzü de ağlar mı deme. Ağlar işte. Ya sonra mı? Yine bir hüzün sardı yüreğimi.

kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız. Burası

Ey müminler! Diyiniz ki bizim boyamız Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasından boyası daha güzel olan kim vardır? Ve bizler ancak ona ibadet edenleriz. Bakara Suresi 138. Ayet. Yaşıyorum. Sen yaşattığın için Allah'ım. Bir aynayım ben, o kadar. Ayna kendisinde yansıyan ışığa ne kadar sahip çıkabilir ki? Üstelik ayna olarak varlığımı da sana borçluyum. Beni önce var ettin. Tüm varlığımı armağan ettin. Sonra da varlığından haberdar ettin. Beni varlık alemine misafir

ve muhatabın olarak çıkardın. Hayatı bir ışık gibi koydun içime. Hem bilinir hem de bilir oldum verdiğin hayat ile. Üstelik bir alacağım da yoktu. Sırf lütfundan, rahmetinden, cömertliğinden verdin. Var olmak nur, hayat nur, nimetlerin nur, iman nur, nur üstüne nur. Üzerime yaz güneşi doğmuş gibi. Kulun olmak, seni bilmek, seni tanımak ne güzel Allah'ım. Seni anmak huzur, senin yadın coşku, senin zikrin şifadır Allah'ım. Bir çiçek gibi bezedin, renklendirdin. Senin boyan gibisi var mı Allah'ım? Şekliyle, rengiyle, kokusuyla, sana olan ihtiyacıyla, verdiğin can ile. Bir çiçeği 7 isminle boyadıysan, beni 70'ten fazla isminle boyadın. Her an boyuyorsun. İsimlerinin en güzel tablosu insan, en güzel sanatlarını, en güzel boyalarını gösterdiğin eserin. Güneşten mahrum kalan bir çiçek yaşayabilir mi? Ben sana daha çok muhtacım Allah'ım. Güneşi bilmeyen çiçek rengini de bilemez. Ben seni unutursam kendimi kaybederim. Seni unutursam solarım. İnsanlığım kurur. Ruhum nuruna muhtaç. Seni bilmek nurumdur benim. Aklım seni tanımaya muhtaç. Seni bilmeyen akıl, akıl değil, ikab olur insana. Hayat azap olur. Geçmişin kaybı, geleceğin endişeleri kalbini paramparça eder. Zulüm karanlıktır. En büyük karanlık, seni unutan kalbin karanlığıdır. Öyle bir kalbin karanlığı, ne nimet bırakır, ne güzellik, ne hayır. Her şeyi karartır. O kalbin karanlığı her şeyi anlamsızlığa, abesiyete atar. Böyle kararmış bir kalp, sahibinin hayatını karartır. Kalp bu, sevmek ister. Sevildiğini bilmek ister. Bu kalbi, istekleri sonsuz, arzuları sınırsız bu kalbi, seni bilmekten, seni sevmekten, sana sığınmaktan, sana güvenmekten başka ne tatmin edebilir? Bu kalbe başka kim cevap verebilir? Kalbin ebedi arzularını, ihtiyaçlarını vermeye senden başka kimin gücü yetebilir? Evet, verdiğin cevaplar tam da istediğim cevaplardır. Midemin derdine, beklentisine en güzel nimetleriyle cevap veren Allah'ım. En büyük ihtiyacım olan yok olmamayı, ebedi yaşamayı isteyen kalbime de o müjdeyi vermişsin. Zaten sen bildirmeseydin, bilir miydim ki isteyeyim? Sen tattırmasaydın hayatı, meftun mu olurdum ki bekleyeyim? Sen verdin, sen gösterdin, sen tattırdın. Demek ki vermek istiyorsun. Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin. İman ne güzel nurdur. Güneş gibi görünmeyenleri gösterir. Allah'ın her ismi ayrı bir renktir hayata. Esmaül Hüsna en güzel isimler Allah'ındır. Biz de en güzel isimlerimizi Rabbimizden, onun o güzel isimlerinin tecellisinden alırız. Şafii ismi doktoru güzelleştirir.
Sani ismi sanatkârı, mühendisi, zanaatkârı bir güzel insan yapar. Alim ismi ilim sahibini güzelleştirir. Rahim ismi bir insanı anne yapar, güzelleştirir. Güneşin ışığı üzerimize bereketlerle yağdığı gibi, bütün güzellikler de Allah'ın güzel isimlerinden hayatlarımıza yağar. Hayatlarımızda güzellikler açtırır. Güneş herkesi aydınlattığı gibi, tek tek her birimizi de aydınlatır. Esma-ül Hüsna'nın tecellileri de böyledir. Mesela rahmetin her insanda ayrı bir rengi vardır. Yüzünün farklı olmasından, kalbinin, aklının, duygularının, sesinin parmak izine varana kadar her şeyinin farklı olması ne kadar büyük ve özel bir güzelliktir. Rahmetin o benzersiz rengi hayatımıza hayat olur, renkler verir. Rahman, Rahim, Ehad, Samet, Kadir, Alim ve daha pek çok isimlerini görürüz bu güzelliklerin arkasında. İşte Allah'ın boyasını kendi hayatında gören, şahit olan, muhatap olan bir müminin kalbi de Rabbine şükrüyle mukabele eder. Allah'ın en şerefli muhatabı, en cami kulu olur. Sadece dünya hayatıyla yetinenler renk körüdürler aslında. Dünya beyaz, ölümle yokluk kara. Siyah beyaz hayatı olan müminin ebediyete uzanan renkli dünyasını anlayamaz. Onların hayat seviyesi en nazenin, en sanatlı bir kuşa ancak mide seviyesinden bakan bir kedi kadardır. Sadece başkasını yutmakla hayatta kalan zalim mücadelenin karanlık rengidir o seviyeden görünen. Rabbimizin tamamlandığı nuruyla nurlananım. Kalbimizi sanata bakıp sani, nimete bakıp münimi, sebeplere bakıp müessiri hakikiyi gören bir kalp yapalım. Allah'ın o en güzel boyasına, yine bize bahşettiği en güzel boyayla karşılık verelim. Kendi ubudiyet boyamızla.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Tan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki kardeşlerim, şoka girmiş bir insanı biraz şöyle sallarlar kendine gelsin diye. İnşallah bu hasbihalimizde her birimiz kendimize geleceğiz. Ama bu faydalı, güzel bir kendine geliş olacak. Sarsılmayacak, üzülmeyeceksiniz. Tam tersine kendinizi inşallah daha iyi hissedecek ve ferahlayacaksınız. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki her şeyi kontrol edebileceğimizi öğrettiler bize. Sırtımıza öyle bir yük bindi ki sabah uyandığımız andan gece başımızı yastığa koyana kadar yapmamız gereken onca iş güç var. Gelecek planlamaları, insanların hakkımızdaki düşüncelerini yönetme mücadelesi, başımıza gelecek şeyleri engellemeye çalışmak, düşün, düşün, düşün. Sonuç, tükenmişlik, geçmeyen kaygılar ve bitkin ruhlar. Elbette sorumluluklar var, elbette çalışacağız. Ama bunun bir sınırı var. Dünya biz istedik diye dönmüyor. Maalesef şu asırda hepimiz birer kontrol hastası haline getirildik. Çocuklar ne olacak? Eşim ne olacak? Akrabalarım ne olacak? Şu ne der? Şu mutlu olur mu? Hep başka bir şeylerin ardında koşuyoruz. O kadar çok görev var ki buna bir vekillik deyin, bu kadar vekilliği üzerimize alınca asıl vekil olanı unutuyoruz. İnşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Düşünün, çok karışık, çok önemli bir mahkemeniz var ve dünyanın en iyi avukatını tutmuşsunuz. Şimdi böyle bir durumda o davayı artık evde kendi kendinize dert edinir misiniz? Hayır, Allah'ın izniyle avukatım halleder dersiniz. Peki kainatın, her şeyin hakimi olan Allah Teala'yı vekil tayin ettiğinizde neden hala geceleri uyuyamıyor ve hayatımızı oflayarak, poflayarak, gergin şekilde geçiriyoruz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyor. Hasbunallah. Benim gücüm bitti. Ben gücü bitmeyen yeryüzünde, şu kainatta güç adına ne varsa o güçleri verene sığınıyorum demek. Ama ilk önce bu konu hakkında bir açıklamada bulunayım. Ondan sonra tevekkülü, hasbunallah ve ni'mel vekil, bu güzelliği inceleyelim. Aman ha! Hasbunallah demek, Allah'a sığınmak, hiçbir şey yapmamak, elden geleni dahi göz ardı etmek değil, bir pes ediş değildir. Sınırı olmayan yücelerin yücesinin gücüne sırtını yaslamaktır. Tevekkül, herhangi bir iş neyi yapıyorsak, tüm yapabileceklerimizin o sebep diyelim, sebeplere sarılmamız, almamız gereken tedbirleri almamız, çalışıp çabalamamız ama gönlümüzü bunlara bağlamayıp sadece Allah Teala'ya dayanmamızdır. Yani dikkat edin, hiçbir zaman çalışmayı ve o sebeplere sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek bir kenara çekilmek değildir. İlk önce tevekkülün nasıl olmaması gerektiğini öğrenelim. Adamın biri peygamberimizin yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah diyor, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim? şöyle buyurulmuş: önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Yani aldığın bütün tedbirlere başvur. Ha ona rağmen istemediğin bir şeyle karşılaştığında sabırlı ve metanetli ol. Yani bir sınava gireceksin, sınava hiç çalışmadan hasbunallah demek. Bu yanlıştır. Hastalandığında ilacını içmeden şifa Allah'tan deyip beklemek, sebeplere sırt dönmektir. Bu da yanlıştır. Efendim biriyle evleneceğim, hiç araştırmayayım, soruşturmayayım, konuşmayayım, sorular sormayayım, ailesini sordurmayayım mesela. Nasibimde varsa evlenirim. Hayır, bu da yanlıştır. Bir iş yeri açacağım. Rızkıma Allah Teala kefildir. Tamam ama araştırdın mı? Kâr, zarar oranlarına, kiraya, vergiye, iş durumu nedir, yürür mü? Hiç araştırma yaptın mı kendince? Hayır, bu da yanlıştır. Yani kardeşlerim, bizim görevimiz o sebepler dairesinde koşturmaktır. Gayret aynı zamanda bir duadır. Yani fiili bir dua. Dua ediyorsun ya, o duanın kabul olması için gayret etmen gerekiyor. Ya Rabbi, ben şu harama düşmek istemiyorum. O harama götüren etmenler neyse onlardan uzaklaşmaya çalışman gerekiyor. Yani ter dökeceksin. Sonra Allah'a bırakacaksın. Yani ya Rabbi, ben bana düşeni acizane yaptım şu aciz aklımla demek. Ama gayret bittikten sonra sonucun senin istediğin gibi olmaması durumunda da isyan etmek yerine benim vekilim benim için böyle takdir etti diyebilmektir. Bazen de o işin olmaması senin daha büyük bir felaketten kurtulmana da vesile olabiliyor, değil mi? Belki o kapının kapanması sana daha geniş bir kapıya merhaba demene sebebiyet verebiliyor. Ya işte böyle kardeşim. İnşallah bu sohbetimizde omuzlarındaki o yükleri biraz yere bırakacağız. Çünkü sen kainatın haşa yöneticisi değilsin. Sen sadece onun gibi, benim gibi, şunun gibi bu yolculuğun bir yolcususun ve her şeyi değiştirecek gücün, kabiliyetin yok. Şimdi Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü duyduk. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Nerede duyduk bunu? İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında mancınıkta. İnsanlık tarihinin belki de en etkileyici sahnelerinden birinde. Ne yaptı? İnancı uğruna putları reddetti, şirkten uzak durdu diye devasa bir ateşin içine atılmak üzereydi. Karşısında dev bir alev. O an melekler yardıma geliyor. Rüzgar esmeye hazır, sular çağlamaya hazır. Yani herkes bir emre bakıyor. İbrahim aleyhisselam ise dışarıdaki o hengameye değil, içerideki sakin limanına bakıyor ve hasbunallah diyor. Teslim oluyor. Yani ben her şeyi Allah'tan bekliyorum. Yardımı, gelecek olanı da ondan beklerim. Ve ateş sönmüyor. Ateşin tabiatı değişiyor. O ateş yakıcı özelliğini kaybediyor, serin ve selametli bir yere dönüşüyor. Yine asr-ı saadette bir grup insan geldi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, müşrikler size karşı toplandılar. Artık biz sizin yanınızda değiliz. Başınızın çaresine bakın. Yine aynı şey söylendi. Müslümanlar hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Kardeşlerim, tevekkül sorumluluğun sınırını çizmek. Biz şurada bir yanlış yapıyoruz. Genellikle sonucu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Oysa bizim görevimiz o ekini ekmek. Hasat bizden değil, bizim dışımızdaki binlerce dengenin sonucu. Bize düşen sadece o ekini ekmektir. Şimdi hem İbrahim aleyhisselamı hem o sahabeleri düşünerek şunu cevapla. Şu an hayatında seni en çok uykusuz bırakan, seni sıkan, moralini bozan, kaygılandıran maddi şeyler mi? Birinin seni yanlış anlaması mı? Yoksa henüz ortada olmayan, sebebini bilemediğin bir korku mu? Gelecek kaygısı mı? Kendin veya başkasının, sevdiğinin birinin başına bir şeyin gelebilme olasılığı mı? Kardeşlerim, buradaki yolumuz şu olmalı. Hayatımızın her anında kontrol bizde değildir. Az önce söylediğimiz gibi elden geleni yapmaktır. Öbür türlü düşünmenin de bir faydası olmadığı gibi, çok düşünmek insanı daha büyük sıkıntılara sevk edebilir. İbrahim aleyhisselamı ve mancınığı düşünün. Bazen Allah Teala hayatındaki ateşi söndürmez. O ateş yanıp durur. Ama seni o ateşin içinde yakmayacak bir iç huzura kavuşturur. Ve Allah Teala zulmetmez ve taşıyabileceğimizin bir fazlasını vermez. Bizi yaratan, bizim sınırımızı, dayanma gücümüzü elbette daha iyi bilir. Bunu şöyle anlayalım, işini kaybetmiş olabilirsin veya hiç ummadığın biri senin kalbini kırmış olabilir. Elbette üzüleceksin. Dünya dışarıdan bakıldığında yanıyor gibi görünebilir bazen insana. Hiçbir şeyden zevk alamaz, ne yemekten, içmekten, insanlar eğlenirken, ne bileyim pikniğe gittiler, tatile gittiler, oraya gitse bile aklı başka yerlerdedir. Dertli insanın derdi de o insanla gider nereye gidecekse. Ama o bana yeter demeyi kalben ve dilinle öğrendiğinde, senin kalbinde o ateşin ortasında Allah'ın izniyle İbrahim aleyhisselam'a olduğu gibi bir gül bahçesi yeşerebilir. Önemli olan yaşadıklarının ne olduğu değil. Büyük bir fırtına var diyelim. Etraf karardı, gümbürlüyor efendim şimşekler. Ama o denizde yaşadığın o geminin içine su girmedi. Yani batmıyorsun, sadece sallanıyorsun. Şimdi her şeyin bir uzmanı var değil mi? Bir makine yapılacak, onun hangi safhalardan geçmesi gerekiyorsa o bir uzmanlık gerektiriyor. Her birimin bir sorumlusu var. Efendim tıpta böyle, bilim dünyasında böyle, işte teknoloji diyelim, her yerde bir uzmanlık var. Uzman doktor, uzman psikolog, bu işin uzmanı diyoruz. Ve o uzman kimse bize yardım etmesi için vekaletimizi ona veriyoruz. Değil mi? Bir anlamda. Artık deriz ki bu işin uzmanı bu. Yemek konusunda da olsa, efendim marangoz da olsa, nasıl olsa halledecek deriz. O avukat örneğinde verdiğim gibi. Peki neden mesele kendi hayatımıza, kazancımıza, efendim geleceğimize gelince Allah Teala'yı iyi bir vekil gibi görmüyoruz? Neden hala gece yarıları bu kadar evhamlarla sabahı sabah ediyoruz? Halbuki Allah-u Teala'yı doğru ve olması gerektiği kadarıyla tanıyabilsek, bir hasbunallah desek, kainatın en güvenilir otoritesine, yemeyen, içmeyen, yorulmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğurmamış ve doğrulmamış, gecenin ve gündüzün, yeryüzünde, gezegenlerde, okyanusların dibinde, havanın içinde ve bilemediğimiz neresi yaratılmışsa, hepsinin sahibi olan Allah Teala bizden habersiz mi sanırız? Bu dünyayı hayır, biz döndürmüyoruz. Güneşi biz doğurup batırmıyoruz. Kalbimizi biz attırmıyoruz. Hücrelerimizi biz yenilemiyoruz. En hayati fonksiyonlarımızı bile bizim kontrolümüze bırakmayan esas irade var. bu irade senin benim rızkımı mı unutacak? Öyle bir irade ki sana yapılan haksızlıkları, zulümleri ahirette şaşmaz terazisinde tartıp, yargılayıp sana ve senin hakkını yiyenlere iade edecek. Sen kendini yalnız mı sanırsın? Kardeş, vekil olarak Allah Teala yeter. Tevekkül edeceğiz. Bir tohum gibi karanlık toprağın altında yaşıyor. Üstünde onca toprak yığını var. Küçücük tohum hareket edemiyor, güneş görmüyor. Eğer o küçücük tohumun aklı olsaydı muhtemelen ne derdi? Ya ben bittim. Ben neden buradayım? Burası ne kadar karanlık. Birazdan öleceğim derdi. Ama ne oldu? Tohum fıtratında o gizli olan hasbunallah sesine kulak verdi. Çabaladı. Tohumun çabası ne? Hareket etti minik minik, çatladı ve teslim oldu. Karanlık geçti. O baskı altında bir iki yer değiştirdi. Sonra güneş, sonra su derken ağaç oldu. Bazen hayat bizi toprağın altına gömüyor gibi hissedebiliriz. Evet, bir şey başa geldiği zaman da arka arkaya gelir. Doğru, üst üste diyebiliriz. Nefes alamadığımızı, omzumuzun çöktüğünü ve yalnız hissettiğimiz o anları iyi biliriz. Ama bildiğimiz bir şey daha olmalı. Belki o toprağın altında, evet şu an o tohum gibisin ama çıkacağın o ışıklı günlerin, vereceğin o meyvelerin hazırlığı içindesin. Bu baskı, bu sıkıntılar belki de ondan. Şu kuşlara bak diyor. Sabah yuvalarından aç çıkarlar ama akşama tok dönerler. Ya hiçbir kuşun ertesi gün için buzdolaplarını doldurduğunu, stok yaptığını, ya ben yarın solucan bulamazsam ne yaparım diye bizim gibi depresyona girdiğini görmeyiz. Kanat çırparlar. Ne demek kanat çırpmak? Gayret ederler ve rızkın geleceğine inanırlar, tevekkül ederler. Evet, tevekkül vekil tutmak anlamında. Bir insan vekil tutacaksa bir işin görülmesi için kendinden daha kuvvetlisini bulur. Daha şefkatlisini, daha bilgilisini, efendim, daha güvenilir olanını vekil olarak tutmak ister. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin kudretinin üstünde hiçbir kuvvet, ilminin üstünde hiçbir ilim, merhamet ve şefkatinin üstünde de hiçbir şefkat ve merhamet bulunmadığını gayet iyi biliriz. Evet, bildiğimiz bir şey daha, bizler aciziz, fakiriz, kusurluyuz, bunu idrak ederiz ve Allahu Teala'ya teslim oluruz. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimde aklıma getiririm ki bana gelecek bütün hayırları ancak o ihsan eder Celle Celaluhu. Ve yine her türlü kötülük, zarar ancak onun dilemesiyle olur Celle Celaluhu. Müslüman olarak bilirim ki benim başıma bir şey gelecekse, tüm dünya beni korusa o başa gelecekten, öyle bir imkan olsa ve ben tüm tedbirlerimi alsam da o benim başıma gelir. Ama ben yine tedbirimi almalıyım. Tam tersine bana bir iyilik gelecekse, ne kadar bu engellerle karşılaşsa tüm dünya o iyiliğin bana ulaşmaması için elinden geleni yapsa, hatta ben istemeyerek de olsa o iyiliğin bana gelmemesi için çalışıp çabalasam o iyilik gelir. Ama tekrar ediyorum, elden geleni yapacağız tüm sebeplere sarıldıktan sonra. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif var. Tam bir ümit kaynağı. Ne buyuruluyor? Eğer siz Allahu Teala'ya hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Gerçi doymayan bir göze, doymayan kulağa, doymayan mideye sahip olan bizler şükretmeyi o kadar unuttuk ki, neyin nereden geldiğini dahi şaşırmış haldeyiz. Haram, helal demeden, işin sonunu düşünmeden yeme içme derdindeyiz. Kardeşlerim, hasbunallah, tüm dayanaklar çöktüğünde dayanağın kendisini hatırlamaktır. Paraya dayanır insan ama para biter. İnsanlara dayanır insan yorulur. Bazen yaslandığı omuz onu yere atar. Sağlığına dayanır insan iyiyim der, bozulur. Yerlere yatar. Şimdi asla ama asla bitmeyecek, asla terk etmeyecek ve seni anandan, babandan, eşinden, çocuğundan, herkesten daha çok seven birine dayanma vaktidir. Vay kardeşlerim vay! İbrahim Ethem Hazretleri hacca niyetlenmiş. Malumdur ki bütün servetini bir kenara bırakmış, kendini artık Allah yoluna adamış. Hac yolculuğuna da yaya olarak çıkmış. Yolda ilerlerken ileride ihtişamlı bir otağı görmüş. Mağrur bir kabile reisi var. Etrafında hizmetçileri, halılar serilmiş, lüks içinde. O kabile reisi İbrahim Ethem Hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına 3-5 azıkla yola çıkmasına tuhaf bakışlarla şaşırmış ve bir güzel süzmüş onu. Yanına yaklaşınca, "Ey ihtiyar," demiş. "Nereye gidiyorsun sen? Bu 3-5 yiyecekle, şu kılık kıyafetinle ne bineğin var? Hiçbir şeyin yok." İbrahim Ethem Hazretleri sükûnetle cevap vermiş. "Kâbe'ye gidiyorum evladım." Bu cevabı duyan o gururlu adam önce biraz şaşırmış, sonra da alaylı bir tebessümle gülümseyip küçümseyen bir tavırla şöyle demiş. "Heh, be ihtiyar, sen deli misin, divane misin? Ne hal bu? Dedim ya, şu sırtındaki 3-5 azıkla, bineğin olmadan nereye gidiyorsun? Bu halinle sen Kâbe'ye nasıl varacaksın? O yolu nasıl aşacaksın?" Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri gaflet içindeki bu adama gönül uyandıran bir cevap verdi. "Evladım, hayır, aslında benim pek çok bineğim var ama sen onları göremiyorsun." Adam şaşırarak alaycı bir ses tonuyla, "He, bineklerim var öyle mi? Peki göster bakalım o bineklerini," dedi. İbrahim Ethem Hazretleri hafif tebessüm ederek anlatmaya başladı. "Benim sabır adlı bir bineğim var evladım. Başıma bir bela geldiğinde Allahu Teala'nın izniyle onunla yoluma devam ederim. Yine benim Şükür adlı bir bineğim var. Allah'ın izniyle bir nimete kavuştuğumda onunla nice menzilleri aşarım. Bir de Rıza adlı bir bineğim var. Önüme bir engel, bir imtihan çıktığında, başıma gelen bir musibet karşısında gaybı bilmem. Bunda benim için vardır bir hayır," der ve "o bineğimle hedefime ulaşırım," der. Bu sözleri duyan kabile reisinin alaycı tavrı bir süre yerini derin bir şaşkınlığa bırakır. Hayretle sorar. "Peki ihtiyar, başka neyin var?" İbrahim Ethem Hazretleri devam eder. "Evladım, bir de şunu bil ki, ne zaman nefsim dünya arzularına meyledecek olsa, kabirlerde benden daha genç, hatta gencecik insanların yattığını hatırlarım ve derim ki, her insan ölecek yaştadır. Bu düşünceyle nefsime uymaktan sakınırım. Bu sözler karşısında derin bir tefekküre dalan o kabile reisi, İbrahim Ethem Hazretlerine uzun uzun baktı ve hayranlıkla şöyle dedi. Desene, asıl yaya giden benmişim. Hakikatte binekli olan sensin. Ey yaşlı adam, var yoluna devam et. Çünkü bu zarif hakikate vakıf olan bir kimse, nasıl olsa yolda kalmaz, muradına erer, demiş. Allahu Teala'ya güvenmek, ondan bilmek. O bana yeter dediğinde, kainattaki hiçbir şey seni korkutamaz hale gelir. Yeter ki içinden, samimiyetle, inanarak söyle. Çünkü sen hiçbir gücün erişemeyeceği bir güce sığınmışsındır. Her derdin olduğunda, düşüncelerle yatağına yattığında, gece uyumadan önce sessizce söyle. Ben yüklerimi bıraktım, çabamı verdim. Ya Rabbi, emaneti esas sahibine, sana teslim ettim. Ne olur, hakkımda hayır olanı ver. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'ın izniyle sabah daha hafif uyanacaksın. Çünkü sen artık yalnız değilsin. Zaten değildin ama artık hatırlayacaksın. Sadece unuttun o kadar. Daha çok hatırla. Senin merhametli, adil, seni seven ve hiç kimsenin gücüne erişemeyeceği ol buyurduğu zaman o şeyin olmak zorunda olduğu bir vekilin var. Hasbunallah ile kal. Allah'a emanet ol kardeşim. Geldik programımızın nihayetine. İnşallah her birimiz için hayırlar getiren bir hasbihal olmuştur. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönülleri programının yeni bölümünde siz saygıdeğer Bursa'mıza ve bizi kimler dinliyorsa her birinize selam, dua ve hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida.
0: Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
6: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Nida. Radyo Nida. Nida.
8: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
0: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.

Hiç şöyle hissettiğin oldu mu? Hani dua edersin, yalvarırsın ama karşıdan sadece derin bir sessizlik gelir. Sanki sesin boşlukta kaybolur. Etrafına bir bakarsın, kalp kıranlar, haksızlık yapanlar keyif içinde hayatlarına devam ederken sen kendi köşende acı çekiyorsun. Kendi kendine sorarsın, neden? Ben neyi yanlış yapıyorum da bu başıma geliyor? Neden onlar değil de ben? Eğer bunu yaşıyorsan yalnız değilsin. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sessizlik sandığın şey aslında çok daha derin bir konuşmanın başlangıcı. Bazen Allah bazı yaraları bilerek açık bırakır. Hemen kapatmaz. Çünkü o yara senin pusulan olur. Acı gerçekten çok tuhaf bir öğretmen. Önce gelir, seni darmadağın eder, her şeyini alt üst eder. Ama gittiğinde bir bakmışsın, sen artık eski sen değilsin. O gece tek başına ağladığın anları hatırla. Hani boğazında düğümlenen o kadar çok şey vardı ki, hepsini yutmak zorunda kaldın. İçinden çığlık atmak geldi ama sadece sustun. Kim gördü o halini? Kim duydu o sessiz çığlığını? O duydu. Bak, başına gelen hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey, ama her şey onun bilgisi dahilinde oluyor. Ama burada çok ince bir çizgi var. Onun bir şeye izin vermesi, onu onayladığı anlamına gelmez. Bazen en çok canını yakan insan, aslında senin en büyük değişiminin mimarı olur. Allah ona git kötülük yap demez. Ama o, olay yaşanırken, senin o acıyla nasıl başa çıkacağını, nasıl büyüyeceğini izler. O acının seni daha sabırlı, daha bilge biri yapmasına izin verir. Düşünsene, hiç karanlık olmasa yıldızları nasıl fark ederdik? Hiç zorluk olmasa içimizdeki gücü nasıl keşfederdik? Terk edildiğini, yalnız bırakıldığını sanıyorsun değil mi? Hayır. Sen sil baştan, yeniden yazılıyorsun. İnan bana, bir gün gelecek ve geriye dönüp bakacaksın. O canını yakan insanları, o olayları düşüneceksin. Ve o an anlayacaksın ki, yaşadığın her şey eski kabuğunu kırmanın sancısıymış. Yeniden doğuyormuşsun meğer. Belki de Allah hiç sessiz kalmadı. Belki de O, bizim duymaya alışık olmadığımız bir dilde konuşuyor. Sabrın dilinde, değişimin dilinde. Sana yapılan her kötülük aslında bir maskedir. O kötülüğü yapan kişi farkında bile değildir ama o eylemiyle senin içindeki bir perdeyi kaldırır. Seni ruhunun derinliklerinde saklı bir kapıya getirir. Allah bazen canını yakanlara izin verir. Çünkü o acının içinde senin o an göremediğin bir hediye, bir terbiye saklıdır. Sessizlik sandığın şey aslında senin için yazılan yeni hikayenin mürekkebidir. Hazreti Yusuf'un kuyusu nasıl açıldı? Kötülükle değil mi? Kardeşleri ihanet etti, iftiraya uğradı, zindana atıldı. Ama her zindanın kapısında bir hikmet bekliyordu. Allah buyuruyor, siz bir kötülük düşündünüz, Allah onu hayra çevirdi. Yusuf'un hikayesi bize şunu gösteriyor. İnsanların kötülüğü seni dibe çeker gibi görünür ama Allah o dipte seni yeniden yaratır. Karanlık olmadan ışığın değeri anlaşılmaz çünkü. Allah'ın izin verdiği kötülükler aslında seni teslimiyetin diline çağıran mektuplardır. Kalbin yaralanır ki dua etmeyi öğrenesin. Gururun kırılır ki secdeye eğilesin. Dünya sırtını döner ki sen yüzünü Allah'a çeviresin. Gazali ne demiş? İnsan bazen kötülükle tanışmadan hakikatin kapısını bulamaz. Bazı acılar lütuf kılığında gelmez ama sonunda rahmet olur. Hazreti Eyyub'un sabrı sadece hastalığın değil, insanların acımasızlığının da imtihanıydı. Ve o sabırda gizliydi Allah'a en yakın duruş. Allah'a en yakın olanlar en ağır yükleri taşır. Kötülük seni yıkmak için gelmiyor. Kalbini eğitmek için geliyor. Her incinme senden bir şey eksiltmiyor, aksine içinde saklı duran sabrı, tevazuyu, hikmeti ortaya çıkarıyor. Bir gün göreceksin, sana kötülük yapanlar kaderinin taş ustalarıymış. Ellerindeki çekiç acıtır ama seni şekillendirir. Allah kalbi kırık insanlardan yeni bir kalp yaratır. O kalp artık eskisi gibi değildir.
daha sessiz, daha derin, daha Allah'a yakın. Her kötülük bir başlangıçtır. Allah bazen en büyük rahmetini en acı olayların ardına gizler. Sabır, insanın kalbinde sessizce yanan bir kandildir. Kimse görmez ama onun ışığı karanlık gecelerde yolu aydınlatır. Allah buyurur, sabredenlerle beraberim. Bu söz bir teselli değil, bir sırdır. Sabır beklemek değildir. Sabır, Allah'ın planına güvenmektir. Sen adaleti hemen istersin, Allah ise zamanı geldiğinde verir. Erken açan gül güneşin altında kurur çünkü. Her şeyin bir vakti vardır. O vakit geldiğinde seni incitenler kendi tuzaklarına düşerler. Sabır görünmeyen bir kalkandır. İnsan sabrettiğinde Allah onun adına savaşır. Sen sessiz kalırsın, Allah konuşur. Hazreti Musa, Firavun'un sarayında büyüdü. Zulmün kalbinde yetişti. Kader onu kötülüğün içine bıraktı çünkü orada öğreneceği bir hikmet vardı. Her zulüm bir hazırlıktır. Musa'nın öfkesinden peygamberlik doğdu, Yusuf'un zindanından sultanlık, Eyyub'un sabrından şifa. Başına gelen kötülüklerin sebebini arama. Onlar da seni hazırlayan bir el işliyor. Kaderin senin anlayamayacağın kadar ince bir nakışla dokunur. Her düğüm sabrınla çözülür. Evliyalar söyler, Allah sabredenin omuzlarına rahmetini serer. Sabır hareketsizlik değildir, kabullenişin ta kendisidir. Kötülük seni yakarken bile içinden bir ses o görüyor diyorsa, işte tam o anda Allah'a en yakın anındasın. Tevekkül her şeyi ona bırakmak değil, onun içinde durmaktır. Ne yaşarsan yaşa, kalbinin ortasında Allah'a ait bir dinginlik taşımaktır. İbn Arabi ne güzel söylemiş, kulum sorar Rabbim nerede? Ben derim ki, sana değen o acının tam göbeğindeyim. Çünkü Allah bazen sevinçle değil, sarsıntıyla konuşur. Senin o derin suskunluğunda bile onun yanıtı gizlidir. Sabırla bekleyen kişi, Allah'ın hikmetine kulak veren kişidir. Günü gelecek, içinden geçen her sıkıntı seni nasıl biçimlendirmiş göreceksin. O zaman anlayacaksın. Sabır sadece dayanmak değilmiş, Allah'ın avuçlarında yeniden şekillenmeyi kabul etmekmiş. Allah sabırla hamur edilen kalbi yarıda asla bırakmaz. O kalp her kırılışta büyür, her yarayla derinleşir. Sonunda sabrın izleriyle bezeli bir kalp haline gelir. Artık o kalp dünya için değil, Allah için çarpar. Adalet hemen gelmeyebilir. Çünkü Allah senin sabrını öfkenden üstün tutmanı bekler. Dışarıdan sessizlik sanılan bekleme, gerçekte ilahi bir planın sabırla dönen çarkıdır. İnsan acele eder, Allah ise zamanı terbiye eder. Kötü davranan kendi sonunu kendi hazırlar, senin sessizliğin Allah'ın adaletine giden yoldur. Allah buyuruyor, zalimler yakında nasıl bir sona uğrayacaklarını görecekler. Bu söz öfke değil, sükunet verir çünkü biliyoruz ki hiçbir kötülük kaybolmaz. Her damla gözyaşı Allah'ın sayfalarında saklanır, her sabır bir mükafatın temeli olur. Hazreti Yusuf'a yalan söyleyen kadın saraylarda izzet buldu, Yusuf karanlık bir zindanda terk edildi. Ama seneler sonra Hak o taş duvarların arasından yeşerdi. Yusuf'un sabrı onu kurtardı, haksızlık yapanın ihtişamı kendi gölgesinde soldu. Allah erteleyebilir ama asla vazgeçmez. Ertelenen her hak bir olgunluk zamanındadır. Nasıl meyve vaktinden önce düşmezse, senin hakkın da tam zamanında eline ulaşır. O güne dek Allah seni sessizlikle sınar. Peygamberimize taş fırlatanlar oldu, sırtına dikenler bırakanlar, yoluna hakaret serenler. Ama o beddua etmedi, bağışlanmaları için dua etti. Çünkü biliyordu, Allah'ın dengesi insanın dengesinden yücedir. Zaman geldi, o taş atanların çocukları aynı topraklarda La ilahe illallah diyerek yere kapandı. İşte gerçek adalet budur. Kötülüğün ortasında

sana reva görülen haksızlıkların Allah'ın elinde nasıl bir hakikate dönüştüğünü göreceksin. O gün ne iyi ki bekledim diyeceksin. Allah'ın adaleti çoğu zaman insanın adaletsizliğinin arkasından belirir. Belirdiğinde kalbine huzur gibi yerleşir. İşte o vakit anlarsın. Adalet yalnızca zalimin hesaba çekilmesi değil, senin yüreğinin sükûna erişmesidir. Allah sadece kötüyü yargılamaz, seni o kötülükten temizleyerek ödüllendirir. Karanlık Allah'ın rahmetinin gölgesidir. Bazen insanı çepeçevre sarar, çünkü içindeki ışığı taşıyabilmesi lazım. Allah seni karanlığa terk etmez, orada seni işler. Her zorluk bir doğuş ağrısıdır. İnsan kendi karanlığından yeniden doğar. Allah buyuruyor, her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Bu avutma değil, bir yasadır. Karanlık ne denli derin olursa, ışık o denli güçlü parlar. Kimi zaman tüm kapılar kapanır, herkes uzaklaşır, ümit tükenir. Tam o an görünmez, bir el yüreğine değer. O el Allah'ındır. Çünkü o seni karanlığa bırakmaz, karanlıkta yetiştirir. Yunus peygamberin hikayesini düşün. Balığın karnı. Tam anlamıyla karanlık. Etrafında su, üstünde deniz, yanında kimse yok. Ölüm bu kadar yakınken ne yaptı? Kendini savunmadı, başkalarını suçlamadı. Sen paksin ya Rabbi, ben hata yaptım dedi. Ve işte tam orada, o boğucu karanlıkta kurtuluşu buldu. Garip değil mi? En karanlık an, en parlak duanın çıktığı an oldu. Sanki karanlık ona bir şey öğretti. Sen hiçsin, o her şey. Ve bu farkındalık onu kurtardı. Belki de bizim karanlıklarımız da böyle. Bize bir şey fısıldıyor. Dur, dinle, anla. Kalp Allah'ın baktığı yer ama orası kirlenmiş olabilir. Nasıl temizlenecek? Fırtınayla. Sen rahat rahat yaşarken kalbindeki kibri, bencilliği, yanılgıları göremezsin. Ama hayat seni salladığında işte o zaman dökülür pislikler. Fırtına seni yıkmıyor aslında. Senden yıkılması gerekeni yıkıyor. Karanlık seni başkalarından değil, yanlış sen inden arındırır. Kim olduğunu zannettiğin o sahte benliğinden. Acı çekmeden insan kendini tanımaz çünkü. Allah karanlığı ceza olarak göndermez, ayna olarak gönderir. Bak işte gerçek sen. Sonra bir gün uyanırsın. İçindeki kaos durmuş. Yerine derin bir sessizlik yerleşmiş. Karanlık hala var belki ama artık seni korkutmuyor. Çünkü sen ışık olmayı öğrenmişsin. Artık dışarıda güneş olmasına gerek yok, içinde taşıyorsun ışığı. İşte Allah seni böyle kurtarır. Karanlıktan değil, karanlığın içinden. İnsanın bir noktaya gelmesi lazım. İsyan bitecek, neden ben diye sormayacak, sadece sen bilirsin ya Rabbi diyecek. İşte o an rahmet iner. Çünkü Allah o son nefesi bekler, o teslim olma anını. Peygamberimiz Taif'te taşlandı. Kanlar içinde, ayakları paramparça. O anda ne dedi? Allah'ım, sen bana kızgın değilsen gerisi önemli değil. Düşün bunu. Adam dövülüyor ama sorun yok diyor. Çünkü Rabbi yanında. Taş atan da onun izniyle atıyor, dua eden de onun izniyle dua ediyor. Her şeyin sahibi aynı. En büyük güç işte bu. Kötülüğe rağmen kalbini kirletmemek. Çünkü kötülük senin Allah'a güvenini sınamaz. Senin egonu sınar. İbn Arabi harika bir şey söylemiş. Seni Allah'a götüren kötülük, kötülük değildir artık. Yani bazen Allah seni kırar, yıkar, her şeyini alır. Neden? Çünkü sen ona değil, onlara bağlanmışsın. O bağları kesmesi lazım. Ve sonunda ne kalır? Sadece o. İşte o an gerçek zenginlik başlar. Bazı insanlar senin kapını kapatır. Sen üzülürsün. Ama farkında değilsin, o kapıyı kapatırken Allah'ın kapısını açıyorlar. Her kayıp aslında bir kazanç. Her yalnızlık aslında bir yakınlık. Allah ile. Kader sana karşı değil, senin için işler. Her kırık bir mesaj. Allah seni unutmadı, sadece bazen seni kendinden uzaklaştırıyor ki, kendini bulasın. O sessizlikte büyüyorsun sen. Duaların cevapsız kaldı.

yaptığını sandığın zamanlarda aslında sen cevap haline geliyorsun. Dua etmek sadece istemek değil çünkü. Dönüşmeyi kabul etmek. Bir gün dönüp bakacaksın. Her acı seni ona bir adım daha yaklaştırmış. Her kötülük seni daha iyi yapmış. O yüzden kalbini taşa çevirme. Her acıda bir ders var. Her dersin arkasında Allah'ın eli var. O el hala seni tutuyorsa hiçbir şey seni gerçekten yıkamaz. Ruhun temizlenmesi nereden başlar biliyor musun? Tam olarak neden diye sormayı bıraktığın yerden. İnsan acının sebebini araştırdıkça o acıya daha çok bağlanır. Ama bir gün gelir, yorulursun artık. Dilin tutmaz, aklın susar. Sadece içinden bir ses kalır. Sen bilirsin ya Rabbi, nasıl istersen öyle olsun. İşte tam o anda ruhun yıkanmaya başlar. Arınma suyla olmaz, sabırla olur. Sabır kalbindeki pası eritir çünkü. Allah kullarını ateşle değil, olaylarla temizler. Olaylar gelir, seni yakar. Ama aynı zamanda temizler de. İbrahim'i ateşe attılar ya, Allah ne dedi ateşe? Serin ol, zarar verme İbrahim'e. Demek ki ateş bile Allah'ın izniyle rahmete dönüşebilir. Senin hayatındaki ateşler de böyle işte. Seni yakmak için değil, saflaştırmak için. Ruhun temizlenmesi intikamı bıraktığın yerde başlar. Kin kalbin pasıdır. Kini tutan kalp huzur bulamaz, sadece dert biriktirir. Affetmek karşındakini değil, kendini özgür bırakmaktır aslında. Peygamberimiz ne demiş? Affet ki Allah da seni affetsin. Bu cümle ruhun bütün yükünü kaldıracak kadar güçlü. Affetmek Allah'ın rahmetine açılan kapı çünkü. Sana yapılan kötülük kalbini karartmak için gelir ama sen affettiğinde o kötülük rahmete dönüşür. Affetmek unutmak demek değil, teslim olmak demek. Ruh affettikçe hafifler. Hafifleyen ruh Allah'a yaklaşır. Allah kırılmış kalpleri sever çünkü. Kalbi kırık insan gururdan arınmıştır. Allah'ın en sevdiği dualar gözyaşıyla yıkanmış dualardır. Gözyaşı ruhun tuzlu ilacıdır. Her damlası Allah'a sensiz yapamıyorum diyen bir yalvarıştır. Ağlayan insan aslında arınan insandır. Ruh acıyla temizlenir ama sevgiyle dirilir. Allah seni yeniden diriltmek ister. Bunun için bazen kalbini kırar, bazen yalnız bırakır, bazen susturur. Sessizlik Allah'ın en büyük eğitimi çünkü. O sessizlikte insan kendi nefsinin sesini duymayı bırakır, Allah'ın fısıltısını duymaya başlar. O fısıltı ne der? Ben buradayım. Ruhun arınması işte o sesi duyduğunda tamamlanır. Artık acı seni Allah'tan uzaklaştırmaz, yaklaştırır. Artık kötülük seni incitmez, eğitir. Her yara bir tesbih tanesi olur. Her nefes bir şükür. Ve o an anlarsın, Allah sana yapılan kötülüklere izin vermedi. Seni kendine döndürmek için bir yol açtı. O yol bazen taşlı, bazen karanlık. Ama sonunda o var. Ruhun dönüşü kalbin kabuğunu kırdığı yerde başlar. İnsan acının ortasında dirilir. Allah'ın nefesi en çok kırık kalplerde duyulur çünkü. Sen acı çekerken o seyretmez, kalbini yeniden şekillendirir. Bu yüzden başına gelen her şey seni ona yaklaştırmak için. Allah'ın sistemi kusursuzdur. Seni inciten seni iyileştirir de, seni yıkan seni inşa eder de. Bunu anlamak teslimiyetin sırrına varmaktır. Teslim olan insan artık kötülüğü görmez, sadece hikmeti görür. Bilir ki her kötülüğün ardında bir rahmet eli var. Başkalarının hatalarına sabret ki senin hatalarına da sabredilsin. Bu insanın en derin sınavını anlatır. Sabır sadece dayanmak değildir. Kalbini temiz tutarak beklemektir. Allah'ın adaleti sadece dışarıda değil, kalbin içinde de belirir. O yüzden seni inciten kişi cezalandırıldığında değil, senin kalbin arındığında adalet yerini bulur. Allah görünür intikamı değil, görünmez arınmayı sever. Her kötülük bir öğretmen gibidir. Her öğretmen farklı bir ders getirir. Kimi sabrı öğretir, kimi alçak gönüllülüğü, kimi şükrü. Ama hepsinin ortak noktası şu, seni Allah'a götürür. Kalbine bir acı düşüyorsa, bil ki orada bir çağrı var. Allah buyuruyor, ben kuluma şah damarından daha yakınım.
Bu sadece yakınlık değil, sahiplenme. Allah seni herkes unuttuğunda bile hatırlar. Çünkü O terk etmeyen tek sevgi. Bir gün gelecek, bütün kırıklıklarına teşekkür edeceksin. Çünkü onlar seni insan yapan, seni Allah'a döndüren köprülerdi. O zaman anlayacaksın. Kötülük asla karanlıkta bitmez, ışığa çıkar. Allah hiçbir karanlığa sonsuzluk yazmaz çünkü. Her karanlık bir sabahın doğuşunu taşır içinde. O sabah geldiğinde kalbin artık korkmaz, çünkü öğrenmiş olur. Kötülük seni öldürmedi, yeniden doğurdu. Artık Allah'a güvenmek için bir sebebe değil, bir kalbe sahipsin. O kalp acıyla pişmiş, sabırla hamur olmuş, affetmekle olgunlaşmış. Allah o kalbe bakar ve der, "İşte benim kulum." Sonra bir sessizlik iner üzerine. Ama dışarıdaki değil, içindeki bir sessizlik. Her şey aynı ama sen artık aynı değilsin. Eskiden seni yaralayan sözler şimdi yankı gibi geçer kalbinden. Çünkü artık anlamışsın. Allah'ın seni incitmek için değil dönüştürmek için izin verdiğini bilmenin huzuru yerleşir içine. Artık dualarının cevabını dışarıda aramazsın. Çünkü fark edersin ki Allah zaten hep oradaymış. Seni yalnız bırakmadı. Sadece olgunlaştırmak için uzaklaştı. Tıpkı çocuğu yürümeyi öğretmek için elinden bırakan baba gibi. Ruhun bu haline evliya sükut makamı der. Artık Allah'tan şikayet eden dil susmuş, yerine Allah'ı dinleyen bir kalp geçmiş. İşte o zaman insanın her nefesi bir dua, her suskunluğu bir secde olur. Sen o halde yaşarken dünya yine döner, insanlar yine aynı kötülükleri yapar ama sen başka bir aleme geçmişsindir. O alemde kötülük sana dokunmaz, çünkü sen artık ondan ders alırsın. Mevlana ne güzel söylemiş, gönül dergahına kim taş atarsa, Allah oradan bir gül bitirir. Bu yüzden sana atılan her taş, bir gül bahçesine dönüşür. Kalbinin toprağı sabırla yoğrulmuşsa, hiçbir taş seni incitemez. Çünkü sen incitilmekten korkan biri olmaktan çıkmışsın, incitilse bile şükreden birine dönüşmüşsün. Bir zamanlar haksızlığa uğradığında içine dolan öfke şimdi şefkatle yer değiştirir. Çünkü anlarsın ki seni kıran kişi aslında kendi cehaletinin esiri. Allah onu senin imtihanın, seni de onun uyarısı yapmış. Her iki tarafta aynı ilahi terazinin farklı kefesi. Bu yüzden Allah'ın düzeninde haksızlık yok, sadece anlayış farkı var. Artık kötülük seni yaralamaz, çünkü sen o kötülüğün ardındaki Rabbini görürsün. İnsanların elleriyle gelen her darbe Allah'ın eliyle yönlendirilmiş. Bu farkındalık kalbe yerleştiğinde her olay bir öğretmene dönüşür. Kimi seni ağlatır, kimi susturur, kimi secdeye götürür. Ama hepsi seni Allah'a götürür. Böylece ruh en büyük huzuruna kavuşur. Allah'ın muradını kendi muradından üstün bilmeye. O zaman anlar insan, kötülük aslında bir örtü, rahmetin üstüne serilmiş ince bir perde. Perde kalktığında altında hep aynı yazı çıkar. Allah seni unutmuyor, seni hazırlıyor. Şimdi dönüp baktığında hayatın bütün acıları tek bir yere çıkar. Allah'a. Seni yaralayan, terk eden, haksızlığa uğratan herkes aslında seni ona yaklaştırmak için gönderilmişti. Artık anlıyorsun, hiçbir kötülük boşa yaşanmadı. Her gözyaşı bir rahmetin habercisiydi. Her kayıp seni hakikate biraz daha yaklaştırdı. Allah sana yapılan kötülüklere izin verirken senin ruhunu inceltmek, kalbini saflaştırmak, seni ona döndürmek istiyordu. Çünkü bazen insan ancak kırıldığında secde etmeyi öğrenir. Artık biliyorsun, kötülükler seni durdurmadı, yeniden doğurdu. Her yara seni olgunlaştırdı, her sarsıntı hakikate yaklaştırdı. Allah seni korumadı çünkü güçlendirmek istedi. Kırıldığın yerde büyüdün, sustuğun yerde öğrendin, ağladığın yerde olgunlaştın. Artık anlıyorsun. Allah sana yapılan kötülüklere izin vermedi. O kötülüklerin içinden seni kendine çağırdı. Kalbinde hala bir yara varsa, o yara Allah'ın sesi. "Ben buradayım," diyen bir ses. Bu yüzden üzülme.
Her kötülük bir rahmetin habercisi. Sen yeter ki o rahmeti fark edecek gözle bak. Çünkü Allah her şeyin sonunda seni kendine getirmek için bekliyor. Değerli kardeşlerim, eğer bu sözler kalbinizde bir yankı uyandırdıysa, bir ışık yaktıysa, bu mesajı daha çok gönüle ulaştıralım. Gelin bu hikmeti birlikte yayalım. Çünkü her kalp başka bir kalbin aynası. Allah hepimizin kalbini arındırsın, kötülüklerin içinden hikmetle çıkmayı nasip etsin. Bil ki ne yaşarsan yaşa, Allah seni asla terk etmedi. Sadece seni kendine çağırıyordu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
0: Reklamları dinlediniz.
8: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Aliyle, ashabıyla birlikte. Ve Rabbimizin rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyerek, onun selamıyla hepinizi selamlıyor, sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programında bugün sizlere Nisa suresinden 77 ila 81. ayetlerin tefsirini aktarmak suretiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri şimdi ve Nisa suresinden 77 ila 81. ayet-i kerimeler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, âl ve ashabının, ezvacı tahiratın, ehli beytin, bütün ashab-ı kiram hazeratının ve Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, bil cümle müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve saadat-ı kiram hazaratının, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün ehli İslam'ın ruhlarına hediye eyliyoruz. Yüce Rabbimiz bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 77. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca içlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar ve Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen, daha bir müddet savaşı farz kılmasan olmaz mıydı dediler. Onlara de ki, dünya menfaati azdır. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Rivayet edilir ki Medine'ye hicret etmezden önce Mekke'de bazı insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip müşriklerden gördükleri eziyetlerle ilgili şikayetlerini dile getirdiler ve biz cahiliye devrinde şerefli kimselerdik. Şimdi ise zelil bir duruma düştük. Bize izin versen de şu müşrikleri yataklarındayken öldürsek dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ise onlara ellerinizi savaştan çekin, yani sabredin buyurdu. Ayet-i kerimede geçen kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin, size emredilen işlerle uğraşın. Çünkü onlarla savaşmak bana emredilmedi. Müellifimiz diyor ki, Müslümanlar Mekke'de bulundukları müddetçe hep bu halde oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'ye hicret edip Bedir'de savaş emredilince bazıları bunu kerih gördüler. Savaşmak onlara ağır geldi. Ancak bu, dinde herhangi bir şüpheleri olduğundan yahut dinden yüz çevirdiklerinden değil, bilakis insan fıtratının gereği olarak canlarına gelebilecek tehlikelerden kaçındıklarından ve ölümden korktuklarındandı. Sonra savaş farz kılınınca, cihat farz edilince yani, içlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi, yani haşyetullah ehlinin Allah'tan korkmalarına benzer bir korkuyla korku hissettiler. Hatta daha fazla bir korku ile diyor ayet-i kerime, yani haşyetullah ehlinin Allah korkusundan daha fazla bir korku ile onlar insanlardan korkmaya başladılar da kafirlerin kendilerini öldürmesinden çekindiler. Ve ayet-i kerimede ifade edildiği üzere şöyle dediler: Rabbimiz, niçin bize savaşı bu vakitte yazdın? Bu söz Allah'ın hükmüne itiraz ve farz kıldığını inkar için değil, bilakis hafifletilmesini temenni kabilindendir. Yine ayette geçen bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı dediler. Yani bize biraz mühlet tanıyıp kendi ölümümüze kadar bıraksaydın da ecelimizle yatakta ölsek olmaz mıydı? Onların bu temennisi ölümden korktukları ve yaşamayı arzuladıkları için başka bir vakte kadar
kendilerinden el çekilip mühlet verilmesi içindir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Peygamber Efendimiz'e adeta şöyle buyurulmaktadır. Sen de onları savaşmaktan geri durmak suretiyle elde etmeye çalıştıkları şu fani dünya malından sakındırıp Allah yolunda cihad etmek suretiyle nail olacakları ebedi nimetlere imrendirerek onlara de ki dünya menfaati pek azdır. İstediğiniz süreye kadar ertelenseniz de dünyada tadına varılan ve faydalanılan şeyler çabucak yok olur, hızla geçip gider. Şayet savaşta şehit edilseydiniz diri olurdunuz ve fani hayatınız ebedi hayata bitişirdi. Ayette geçen Allah'tan korkanlar için ahiret, yani içinde savaşmaya bağlı bulunan sevabın da bulunduğu ahiret sevabı kesintisiz ve sıkıntılardan azade olduğu için bu az dünya menfaatinden çok daha hayırlıdır. Böylece ayetteki isyandan sakınmaya ve mükellefiyetlerinin gereklerini ihlasla yerine getirmeye teşvik edilmektedir Müslümanlar. Sonra ayet-i kerime şu ifadeyle bitiyor. Ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Yani size amellerinizin karşılığı az bir şey bile eksiltilmeden verilir. Savaşa koşmanız da amelleriniz cümlesindendir. Dolayısıyla ondan yüz çevirmeyin. Müellifimiz diyor ki, bil ki ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya nimetleri az, ahiret nimetleri ise çoktur. Dünya nimetleri kesintiye uğrar, ahiret nimetleri ise ebedidir. Dünya nimetleri gam, keder ve hoşa gitmeyecek şeylerle karışıktır. Ahiret nimetleri ise bütün sıkıntılardan arındırılmıştır. Dünya nimetleri şüphelidir. Çünkü insanların dünyadan en çok istifade edeni bile ertesi gün sonunun ne olacağını bilmez. Ahiret nimetleri ise kesindir. Şu halde akıllı olana düşen her bakımdan hayırlı olanı, yani ahireti, her bakımdan kötü olana, yani dünyaya tercih etmektir. Bir kasidesinde Sadi şöyle der diyerek aktarıyor beyitleri bize müellifimiz. Bir başka sarayı imar etmeye bak. Çünkü dünyanın temeli sağlam değildir. Feridun'un padişahlığı sona erdi. Gitti elinden yüzüğü Süleyman'ın. Ömür baş kaldıran bir mum gibidir. Ama sürekli olarak kısalmaktadır. Veya dağın tepesinde eriyen kar gibidir. Oysa her an bir parçası eksilmektedir. Rivayet edilir ki bir adam bir ev satın aldı ve Hazreti Ali radıyallahu anh'e gelerek ondan bir senet yazmasını istedi. O da şöyle yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmdi aldanan biri başka bir aldanmıştan bir ev satın aldı ve böylece o da gafillerin yoluna girdi. Halbuki o evin sahibi orada ebedi olarak kalıcı değildir. Birinci hayatının sınırı ölümle, ikincisi kabirle, üçüncüsü de ya cennetle ya da cehennemle sona erecektir. Vesselam. Sonra da bu yazıyı adama okudu. Bunun üzerine adam evi sahibine iade edip paranın tamamını tasadduk etti ve zahidane bir hayat sürmeye başladı. İşte

kıymeti az olduğuna göre değersizden daha değersiz olan kişi kıymetli olanın yerine o değersiz şeye razı olandır. Yine Kuşeyri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah Teala mümini tedrici olarak kainattan çekip almış ve ilk olarak de ki dünya menfaati azdır buyurmuş ve onları ahiret karşılığında dünyadan çekip almıştır. Sonra da Allah en hayırlı ve en ebedi olandır. Taha suresi 73. ayetinde böyle buyurarak müminleri her iki dünyadan da çekip almaktadır. Şu halde salik en yüksek menzile yükselmeli ve hiç gevşeklik göstermeden çalışıp gayret etmelidir. Mevlana Celaleddin Kuddisesirruh şöyle der. Ey kardeşim, Hakk'ın dergahı sonsuzdur. Nereye varırsan var, Hak seninle beraberdir. Yani mücahedenin semeresi kesinlikle zayi olmaz. Bilakis her nefis yaptığının karşılığını görür. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri bundan sonraki sözlerini şöyle devam ettiriyor. Şeyhlerden biri şöyle dedi. Ahiret yurdu sırf mümin kulların mükafatlarının verilebilmesini sağlamak için yaratılmıştır. Çünkü Allah'ın müminlere zahiri ve batini olarak vermek istediği şeyler bu dünyaya sığmaz. Cennette bulunan her şey dünyada bulunanlara sadece isim olarak benzer. Onun için Allah Teala müminleri fani dünyada mükafatlandırmayarak kıymetlerini artırmıştır. Çünkü o Allah katındakiler ise daha hayırlıdır ve ebedidir buyurmaktadır. Kasas suresi 60. ayette. Ayrıca ahiretteki mükafatın bu dünyada da alameti vardır. Şöyle ki insan amelinin semeresini hemen bu dünyada görürse, yani yaptıklarından tat alır, başka amellere de muvaffak kılındığı için şükrederse, bu amelinin kabul edildiğini gösterir. Çünkü mükafat alabilmek amelin kabul edilmesine bağlıdır. İbrahim bin Edhem Kuddisesirruh der ki, hükümdarlar bizim içinde bulunduğumuz hali bilselerdi, onu elde etmek için kılıçlarıyla bizimle mücadele ederlerdi. Başka bir zat da şöyle der. Uğrunda bir takım zorluklara sabretmeye ihtiyaç duyulmayan hiçbir şey bir, yani iyilik değildir. Bu zorluğun şiddetine sabreden rahat ve kolaylığa ulaşır. İşte katlanılması gereken bu zorluk nefisle mücahede, sonra hevaya karşı koymak, sonra dünyayı, lezzet ve nimetleri terk etmenin zorluklarına göğüs germektir. Ve müellifimiz diyor ki, kul Rabbine ancak onun katındaki yeri ve değeri kadar itaat eder. Kendisinin Allah katındaki yerini bilmek isteyen, Allah'ın kendi kalbindeki yerine baksın. Sadi şöyle der diyerek onun beyitlerini bize aktarıyor müfessirimiz. Geçip gitse de ömür, sen çalış, gayret et. Hikmetinden sual olunmaz. Allah'ın rızasına uygun hareket et. Yaşlandın da daha şeriat yolun bilmedin. O halde sen ihtiyar değil, mektep çocuğusun. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Bu adamlara ne oluyor ki, bir türlü laf anlamıyorlar. Müfessirimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen, nerede olursanız olun,
Vakti takdir edilmiş.

edilen ölüm yahut azap size ulaşır demektir. Ayetteki ulaşır, yakalar manasındaki idrak lafzında onların ölümden kaçmakta olduklarına, ölümün ise onların peşini bırakmayacağına işaret edilmektedir. Yine ayet-i kerimedeki sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, yani göğe kadar çıkan yüksek, gayet muhkem olarak yapılmış, insanoğlunun çıkamayacağı kasırlarda da bulunsanız, ölüm size mutlaka ulaşır. Ümmeti Muhammed, ölümün belirli bir yaşı, belirli bir müddeti ve belirli bir hastalığı bulunmadığı hususunda icma etmişlerdir. İşte bu, kişinin her zaman ölüme hazırlıklı olmasını temin etmek içindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: lezzetleri sona erdiren ölümü çok hatırlayın. Bu hadis çok kısa, veciz bir kelamdır. Bütün öğütleri kendinde toplamış en tesirli nasihattir. Çünkü ölümü hakkıyla hatırlayan kişiye hali hazırdaki lezzetler zehir olur. Gelecekte de bu lezzetleri temenni etmekten, ona arzuladığı zevklerden de el çekmesini sağlar. Ne var ki tembel nefisler ile gafil kalpler uzun uzun öğüde ve kendilerine süslü sözler söylenmesine muhtaçtırlar. Yoksa Allah Teala'nın Ali İmran 185. ayetiyle her can ölümü tadacaktır ve sevgili Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam Efendimizin lezzetleri sona erdiren ölümü çok hatırlayın hadisi dinleyenlere yeter ve üzerinde düşüneni gerektiği kadar meşgul eder. Hafız şöyle der: felek bir kalburdur, kan eleyen ve saçan, damlaları da Kisra yani Nuşirevan başı ve Pervin tacı. Sadi ise şöyle diyor: dünya mülkü ebedi değildir ey oğul, dünyadan vefakarlık da beklenmez. Sabah akşam götürürdü rüzgar tahtını Süleyman aleyhisselamın, sonunda görmedin mi rüzgara verdi mes'ud kimse ilim ve adaletle irtihal etti. Ayet-i kerimede geçen kendilerine bolluk gibi bir iyilik, bir nimet dokunsa bunu Allah'a nispet ederek bu Allah'tan derler. Ancak başlarına kıtlık gibi bir kötülük, bir bela gelince de bu senden derler. Bu bela sırf uğursuzluk yüzünden derler. Bütün bu iyiliklerin ve kötülüklerin hepsi Allah'tandır de ey Habibim. Onun iradesine göre bollaştırır ve daraltır. Bu Yahudi ve münafıklara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Bunlar hangi hastalığa yakalandılar ki hayvanlar gibi Allah'tan gelen hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Anlasalardı her şeyin Allah tarafından olduğunu da bilirlerdi. Fıkıh anlamak demektir. Sonradan ıstılah olarak sadece fetva ilmine mahsus bir ad olmuştur. Müellifimiz burada tasavvufi bir tefsir ile bu ayet-i kerime ile alakalı şunları söylüyor: ey hevaları galip gelen, dünya kendilerine sevdirilerek Mevla'yı istemekten geri bırakan, sonra da dünya hayatına talip olan tembeller, nerede olursanız olun, kendi ihtiyarınızla ölmeden evvel ölmezseniz, ölüm size ızdırari bir şekilde ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde, çok güçlü olan mücessem cesetlerde olsanız bile, Allah bizi de sizi de fena ve bekanın hakikatine ulaştırsın. Amin diyerek 78. ayete dair tefsirini tamamlıyor müellifimiz. Nisa suresinin
79. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Müellifimiz diyor ki, bu ayet-i kerimede şöyle denilmektedir. Ey insan, sana gelen hayır ve nimet gibi her iyilik onun ihsanı olarak Allah'tandır. Çünkü insanın yaptığı bütün ibadet ve taatler varoluş nimetini bile karşılamazken diğer nimetleri nasıl karşılasın? Bu sebepledir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorulunca, evet ben de ancak Allah'ın rahmetinin beni kuşatması sayesinde cennete girebileceğim şeklinde cevap vermiştir. Aziz dinleyenlerim, bu hadis-i şerifi İmam Buhari, Müslim, Tirmizi eserlerinde sahih olarak rivayet etmektedirler. Ve yine ayet-i kerimede başına gelen bela ve hoşlanmadığın şeyler gibi her kötülük ise nefsindendir. Çünkü seni masiyetlere çektiği için kötülüğün sebebi nefsindir. Bu durum yukarıdaki her şey Allah'tandır ayetine ters değildir. Çünkü yaratıp ulaştırma bakımından her şey Allah'tandır. Şu kadar var ki iyilik, ihsan ve nimetlendirme, kötülük ise cezalandırıp intikam almadır. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Peygamberimizin şöyle rivayet ettiği bildirilmektedir. Hiçbir Müslüman yoktur ki başına gelen hastalık, üzüntü, hatta kendisine batan bir diken, ayakkabısının bağlarından birinin kopması bile işlediği bir günah yüzünden olmasın. Allah'ın bağışladığı günahlar da çoktur. Yine bu hadis-i şerifi de İmam Buhari ve Müslim eserlerinde zikretmektedirler. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki, bil ki amellerin dört mertebesi vardır. İkisi sadece Allah'a ait olup kulun bunlarda hiçbir tesiri yoktur. Bunlar takdir etme ve yaratmadır. Diğer ikisi de kula ait olup kesp, yani kazanma ve fiildir. Allah Teala kazanma ve kötü fiilden münezzehtir. Fakat hem kul hem de kulun kesbi, yani kazandığı, Allah'ın yarattığı mahluklardır. Nitekim Allah Teala Saffat suresinin 96. ayetinde Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır buyurmaktadır. Bu ayet Nisa suresinin 78. ayetindeki de ki her şey Allah'tandır ifadesini, buyruğunu teyit etmektedir. Yani yaratma ve takdir etme bakımından her şey Allah'tandır. Yoksa kesp ve fiil olarak değil, bunu böyle anla ve inan. Çünkü hak ehlinin ve hakikat erbabının görüşü budur. Müfessirimiz bu bilgilerin Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde yer aldığını ifade ediyor bizlere. Dahhak isimli alim şöyle demiştir. Kişinin Kur'an'ı ezberleyip sonra da unutması ancak kendi günahı yüzündendir. Sonra da şu ayeti okudu. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Şura suresi 30. ayet. Kur'an'ı unutmak da musibetlerin en büyüklerindendir. Ayet-i kerimede geçen seni insanlara elçi olarak gönderdik ifadesi, yani seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik demektir. Sen sadece Arapların peygamberi değil, hem Arapların hem de Arap olmayan bütün insanların peygamberisin. Nitekim Sebe suresinin 28. ayetinde biz seni bütün alemlere gönderdik buyurulmuştur.
Senin peygamber olduğuna şahit olarak da Allah yeter. Bir takım mucizeler vererek yeter demektir. Tevilat-ül Necmiye'de şöyle denilmektedir diyor ve müellifimiz aktarıyor. Seni insanlara elçi olarak gönderdik ayeti şunlara işaret etmektedir. Allah'ı da Allah ile ilgili olarak müşahede ettikleri şeyleri de Allah'a verdikleri sözü de unutan insanlara seni elçi olarak gönderdik ki kelamımızı onlara ulaştırasın. Günlerimizi geçmiş kavimlerin başlarına gelen felaket günlerini hatırlatasın. Onlarla anlaşmalarımızı yenileyesin. Onları bizi müşahede etmeye teşvik edesin. Bize çağırasın. Bizim yolumuzu gösteresin. Senin yol göstermen sayesinde doğru yolu bulmaları ve onları en yüce derecelere ulaştırıp en yüce maksada getirinceye kadar izinden gidecekleri aydınlatıcı bir kandil olasın diye gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Yani kendisine kavuşmadan rahata alışıp bununla yetinmemeleri için Allah dostlarına ve sevgililerine şahit olarak yeter. Hafız der ki, ey kardeşim, azizim olan Yusuf gitti. Onun gamından piriken an, yani Hazreti Yakub'un halini acayip gördüm. Ayette edep öğretilmekte ve tesiri Allah'tan görmek gerektiği bildirilmektedir. Rivayet edilir ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh 7 sene diş ağrısı çekti. Cibril aleyhisselam bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirince Efendimiz niçin söylemedin ey Ebubekir diye sordu. O da sevgiliden gelene nasıl şikayetçi olurum diye cevap verdi. Şu halde güzel ahlakla bezenmek lazımdır. Çünkü her şey Allah'tandır. Allah, Resulünü insanları karanlıklardan nura çıkarmak için göndermiştir. İnsanlar da nebevi edeplerle edeplendikleri zaman hakikati Muhammediye'ye ulaşırlar. Şeyh Attar şöyle der, hususi ve umumi olarak halkın onun davetine icabet etmesini emretti. Nimetini de ona ihsan etti ve tamamladı. Onun dünyaya teşrifleriyle putlar yüzüstü düştü. Onun ümmeti bütün ümmetlerden daha üstün oldu. Efendimizin mübarek omuzları ortasında güneş gibi nübüvvet mührü ayan beyandı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kürek kemikleri arasında bulunan peygamberlik mührü onun şeytanın vesvesesinden korunduğuna işaretti. Çünkü o sinsi şeytan kürek kemikleri arasından gelip hortumunu insanın kalbi tarafına sokar ve vesvese verir. O kişi Allah'ı zikrettiği zaman şeytan arkasına gizlenir. Nübüvvet mührünün üzerinde Muhammed emin bir peygamberdir yazan tüyler bulunuyordu. Bu mühürle alakalı olarak başka şeyler de söylenmiştir. Mührün üzerindeki yazıların çokluğu ve çeşitliliği ile ilgili rivayetler, hallere ve tecellilere yahut da bakanların bakışına göre değiştiği söylenerek bağdaştırılabilir. Şimdi ilim ehli Ramazan ayının en üstün ay olduğunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Kur'an bu ayda indirilmiştir. Ondan sonraki ay ise Rabi'ul Evvel ayıdır. Çünkü bu ay Rahman'ın en sevdiği kulun doğum ayıdır. En üstün gecenin ise Kur'an kendisinde nazil olduğu için Kadir gecesi olduğu söylenmiştir. Ayrıca Mevlid-i Muhammedi gecesi de zikredilir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı ne Kur'an nazil olur ne de Kadir gecesi belli olurdu. Bu bakımdan ümmetin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmak
ve komşuluğunu elde etmek için onun doğduğu ay ve geceye tazim etmesi gerekir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri bundan sonra gelen 80. ayetle tefsirine devam ediyor. Nisa suresinin bu ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni seven Allah'ı sevmiş olur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyurunca, münafıklar şirki yasakladığı halde kendisi şirk koşuyor. Hristiyanların İsa'yı Rab edindikleri gibi bu da bizim kendisini Rab edinmemizden başka bir şey istemiyor dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ona itaat etmekten yüz çevirene gelince, seni onların başına amellerini alıp onları hesaba çekecek bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir, hesaplarını görmek ise bize düşer. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin sonuna ve son olarak Nisa suresinin 81. ayetini bizlere tefsir ediyor müellifimiz. Önce mealini aktaralım sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Baş üstüne derler ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan. Sana vekil olarak Allah yeter. Onlara bir şey emrettiğin zaman baş üstüne emredersin, bize itaat etmek düşer derler. Ama yanından çıkıp ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Yani ey Muhammed, onlar kendilerine söylediğinin tersini planlarlar. Yahut da sana verdikleri itaat taahhüdünün aksine hareket ederler demektir. İnsanın derine daldığı düşünceler çoğu zaman geceleyin zihnine gelir. Çünkü geceleyin zihin daha duru, meşguliyetler ise daha azdır. Onun için derin düşünmeye Arapçada mübeyyet, yani gece kurgusu adı verilmiştir. Ayet-i Kerime'de geçen Allah da onların gizlice kurduklarını yazar ifadesi, kendilerine karşılıklarını vermek için onu amel defterlerinde tespit eder demektir. Sen onlara aldırma, yani onlardan yüz çevir, onları fazla önemseme. Her işte, özellikle onlar hakkında Allah'a dayan, ona tevekkül et. Çünkü sana vekil olarak Allah yeter. Allah onların seni lekelemeye çalışmaları konusunda sana yeter. Ve İslam güçlenip yardımcıları kuvvetlenince senin intikamını onlardan alır. Ayet-i Kerime'de geçen vekil, kendisine havale edilen işte ne tedbir göreceğini bilen demektir. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 81. ayetiyle sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Allah'ın izni ve keremiyle Ruhul Beyan sohbetlerinde buluşuncaya kadar hepinizi onun emn-ü emanetine, selam ve selametine tevdi ediyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Beden fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Öyle gözler gördüm ki bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrına

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı

peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed! Sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.